0: sebebime.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden

0: Kutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Kutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Kutku FM.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp

gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin.

Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 41 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklam.

bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.
0: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

Açtım o eti 70 tane yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Niğde'nin Bor ilçesinde dün bir havai fişek fabrikasının yeraltı deposunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştü. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hastaneye kaldırılan bir yaralının hayatını kaybettiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemilere ilişkin 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır dedi. Zatüre'ye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki Kadir İnanır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnanır 28 Haziran'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Karabük merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi tedbirlerine ilişkin Ankara Valiliğine ait olduğu iddiasıyla dolaşıma sokulan sahte belgelerle yapılan dezenformasyon faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veli Efendi İpodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 20'si erkek, ikisi dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak. Beşiktaş Kulübü A erkek basketbol takımının 2026-27 sezonunda Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu EuroLeague'de yer alacağını açıkladı. Ardından bir açıklamada Başkan Serdar Adalı'dan geldi. Adalı, camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Milli yelkenci Doğukan Kandemir solo Türkiye turu rekor denemesi için Artvin'in Hopa Limanı'ndan yelken açtı. Sahil güvenlik botları eşliğinde limandan hareket eden Kandemir'in 13 günün altında tamamlamayı hedeflediği rekor denemesi Hatay'ın İskenderun Limanı'nda sona erecek. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneyi, batı ve Orta Karadeniz'in kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat Haber.

Bir tebessüm bir de yürek. Derdin bahanesi varsa gülmek için de sebep çal. İki günlük mevzu için kahırlanmaya gerek yok. Gülmek bizim de

bir kader yazmış. Her canlının bir rolü var. Düşünürsek bu kıssadan herkese bir his.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
6: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
5: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
5: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Niğde'nin Bor ilçesinde dün bir havai fişek fabrikasının yeraltı deposunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştü. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hastaneye kaldırılan bir yaralının hayatını kaybettiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemilere ilişkin 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır dedi. Zatüre'ye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki Kadir İnanır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnanır 28 Haziran'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Karabük merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi tedbirlerine ilişkin Ankara Valiliğine ait olduğu iddiasıyla dolaşıma sokulan sahte belgelerle yapılan dezenformasyon faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu. Spor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi koşusunun startı 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi İpodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 20'si erkek, ikisi dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak. Beşiktaş Kulübü A erkek basketbol takımının 2026-27 sezonunda Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu EuroLeague'de yer alacağını açıkladı. Ardından bir açıklamada Başkan Serdar Adalı'dan geldi. Adalı, camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Milli yelkenci Doğukan Kandemir solo Türkiye turu rekor denemesi için Artvin'in Hopa Limanı'ndan yelken açtı. Sahil güvenlik botları eşliğinde limandan hareket eden Kandemir'in 13 günün altında tamamlamayı hedeflediği rekor denemesi Hatay'ın İskenderun Limanı'nda sona erecek. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege'nin güneyi, batı ve Orta Karadeniz'in kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.

0: Diyeceğinoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven, 0535 334 90 55, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
5: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
6: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
7: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen

ilişkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
4: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
4: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
5: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Bugün 30-31 dereceyi gösteriyor meteoroloji. Sıcaklıklar artık kendini haftaya doğru da bayağı bir hissettirmiş olacak. Güzel bir Orhan Baba şarkısıyla hemen birlikteliğimizi başlatalım. Sonrasında buradayız. 0542-744-6555'ten WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İsa ile hafta sonu başladı.

Evet, yaşamak ne güzel ya Rabbim dedi Orhan Gencebay. Güzel bir eseriydi, paylaştık. Bu arada yolda seyir halinde bulunan yine Yüksel Çağman ve Ersi Çelik, Ersin abi ve Yüksel abiye hayırlı yolculuklar diliyorum. Valla birazdan haberler girecek, bir şarkı istediniz ama şarkı yarıda kesileceği için haberlerin ardına göndereceğim. Yüksel abi, Ersin abi. Şimdi Müslüm Baba ile devam edeceğiz. Tekrardan hayırlı yolculuklar dileklerimi ileteyim. Bu arada Bekir abi Österbe Fide Salonu'nun değerli sahibi Şelale Oto Yıkama çalışanlarına armağanımız olsun, çalacağımız tüm güzel şarkılar Şelale Oto Yıkama çalışanlarına.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Niğde'nin Bor ilçesinde dün bir havai fişek fabrikasının yeraltı deposunda meydana gelen patlama

0: Takıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki Kadir İnanır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnanır, 28 Haziran'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Karabük merkezli Beşil'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi tedbirlerine ilişkin Ankara Valiliğine ait olduğu iddiasıyla dolaşıma sokulan sahte belgelerle yapılan dezenformasyon faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi koşusunun startı 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 20'si erkek 2'si dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak. Beşiktaş Kulübü A erkek basketbol takımının 2026-27 sezonunda Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu Euroleague'de yer alacağını açıkladı. Ardından bir açıklamada Başkan Serdar Adalı'dan geldi. Adalı, camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Milli yelkenci Doğukan Kandemir solo Türkiye turu rekor denemesi için Artvin'in Hopa Limanı'ndan yelken açtı. Sahil güvenlik botları eşliğinde limandan hareket eden Kandemir'in 13 günün altında tamamlamayı hedeflediği rekor denemesi Hatay'ın İskenderun Limanı'nda sona erecek. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege'nin güneyi, batı ve Orta Karadeniz'in kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: İsa'yla hafta sonu.

0: Dokunma.
1: Benim gönül yarama dokunma doktor dedi. Paylaştık bu güzel eseri de. Şu anda yolda seyir halinde bulunan Fas'a doğru gidiyorlar şu anda. Ersin abi, Ersin Çelik ve Yüksel Çağman. Vallahi Ersin abi, yolculuk yapılacak en güzel insanla yolculuk yapıyorsun şu anda Yüksel abiyle. Peki, hayırlı yolculuklar diliyorum. Hakan Taşıyan'ın o güzel eseri sizler için armağanımız oldu. Sonrasında güzel bir Ferdi Baba şarkısı. Acılar diyecek. Unutulmaz şarkıların tek adresinde Tutku FM'de İsa ile hafta sonu devam ediyor.
2: İsa ile hafta sonu
0: Tutku FM.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: İsa'yla hafta sonu
5: Tutku FM.

0: Evet, bu arada mesajlarınızı da 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. 0542 744 6555 WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Bu arada bakalım, şöyle Burak göndermiş. Burak da Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyorum abi demiş. Şarkının sözlerini yazmış. Peki, Yasak Aşk diye bir şarkısını istemiş. Peki, göndermiş olacağız. Sonrasında da güzel bir Ümit Besen şarkısı göndermiş olacağım. Mesajlarınız geldikçe okuyacağım, haberiniz olsun diyeyim. Güzel bir Cengiz Kurtoğlu şarkısıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Bu arada yolda olan Yüksel Çağman, Yüksel abime ve Ersin Çelik Ordu Fas'a doğru yola gidiyorlar. Yoldalar, seyir halinde. Tekrardan hayırlı yolculuklar diliyorum Ersin Çelik ve Yüksel Çağman'a, Yüksel abiye ve Ersin abiye de armağanımız olsun tüm çalacağımız şarkılar.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Evet, iki güzel şarkıydı. Cengiz Kurtoğlu ve ardına da Ümit Besen'den. Güzel bir eser, unutulmaz bir eser gelmiş oldu. Peki devam ediyoruz birlikteliğimize. 13.31 yaptık Türkiye saatlerini. İhsal hafta sonunu dinliyorsunuz. Mesajlarınız dediğim gibi geldikçe okuyacağım, haberiniz olsun. 0542-744-6555 WhatsApp üzerinden bizlere kısa ve öz olarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Nereden dinlediğinizde yazıp bizlere mesajlarınızı yazabilirsiniz. Dedikten sonra güzel bir Bülent Arsoy yorumuyla devam ediyoruz.
1: İsa'yla hafta Tutku sonu. FM.

0: Evet, bu arada Avrupa'da sıcaklar kendini bayağı bir hissettirmeye devam ediyor. Dün Betin abiyle bir görüştük mesajla. Valla 37 dereceyi Almanya'da 37 derece diyor. Arada büyük ihtimal gölgelerde falan değil mi Betin abi? Selamlar olsun Betin abiye de. Tam bir radyo aşığı, radyo seveni. İyi yayınlar İsa kardeş. Sıradaki parça tüm sevenlere gelsin demiş. Gelsin abi. Sana da armağanımız olsun. Çalacağım. Sıradaki bu cansever yorumu. Selamlar İsa kardeşim demiş. Ferdi Özbeğen'den bir şarkı istiyorum. Çalarsa çok seviniz diye. Peki, göndermiş olacağız. Cansever'le devam edelim. Sonrasında buradayız. 0542-744-6555 WhatsApp hattından bizlere kısa ve öz olarak mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz.
1: İsa'yla hafta sonu.

0: Evet, Ferdi Özbeğen unutulmaz bir eseriydi. Paylaştık bu güzel şarkıyı. Peki devam ediyoruz. Mahsun Kırmızıgül'ün son çıkartmış olduğu bir şarkı. Daha önce dillere çok aşina olan bir şarkı. Bergen'den çalmış olduğumuz Yer Ver demiş şarkıyı. Mahsun Kırmızıgül'le dinleyelim.
1: Hafta sonu
2: Tutku F.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi. Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanımıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

Evet, güzel bir Ebru Gündeş yorumuydu. Eskilerden paylaşmış olduk bu güzel eseri. Peki devam ediyoruz birlikteliğimize. 13.52 yaptık Türkiye saatlerini. İsa ile hafta sonu devam ediyor. Bu arada bir kan anonsu var. Hemen kan anonsunu da bir söylemek istiyorum. Şimdiden kan vermek isteyenler vermiş olduğum numara üzerinden de iletişime geçebilirler. Ömü Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde yatmakta olan Ahmet Yıldız isimli hastamız için ARH pozitif beyaz kan trombozit ihtiyacı vardır. Kan verebilecek veya uygun donör yönlendirebilecek kişilerin hasta yakınıyla iletişime geçmesi rica olunur demiş. 0534 488 1907 0534 488 1907 kan vermek isteyenler bu numara üzerinden iletişime geçebilirler. Ömü Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde yatmakta olan Ahmet Yıldız isimli hastamız için diyor ARH pozitif beyaz kan trombosit ihtiyacı vardır. Kan verebilecek veya uygun donör yönlendirebilecek kişilerin hasta yakınıyla iletişime geçmesi rica olunur diyor. İletişim numarası 0534 488 1907 0534 488 1907 numaradan iletişime geçebilirsiniz. Burada ilettikten sonra tekrardan geçmiş olsun diyoruz tüm hastalarımıza da. Hastanede şifa olsun diyelim. Geçmiş olsun. Peki devam ediyoruz. Güzel bir Ebru şarkısıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: Evet, babalar restoranında Orhan Baba ile başladık. Ardına da Müslüm Baba, Ferdi Baba, reklam kuşağımıza kadar devam etsin bakalım. Mesajlarınız geldikçe okuyorum. Mustafa yayınlar demiş kardeşim, dinlemedeyiz. Sıradaki şarkı bize de armağan edersen seviniz demiş. Peki armağanımız olsun, sırada Müslüm Baba var, ardına da Ferdi Baba.
1: İsa. Tutku FM.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
3: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: İsa'yla hafta sonu.

0: Evet, güzel bir kabur anak kor yorumuydu. Reklam kuşağının ardına sevgilim attığın adımlar yanlış dedi. İki bir Sibel Can şarkısı göndereceğim. Bugün ablalar restlerini karışık halde göndermiş olacağız. Haberiniz olsun. 14.20 Türkiye saatleri, İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz. Bayağı bir sıcak var öğlen saatlerine doğru da. Kendini hissettirmeye başladı hava. Peki devam edelim o zaman. Sibel Can, sevdadır şu kalbe dolan. Armağanımız olsun tüm dinleyen gönül dostlarına.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: Evet, güzel bir Bergen yorumuydu. Hayırlı yayınlar. İyi sağ olun, balkonda dinlemekteyiz. Sıradaki şarkıyı damadım Davut Yaman'a, alt kat komşum Metin'e gelsin saygılar demiş Hamide teyzemiz. Afiyet olsun diyelim. İyi dinlemeler. Güzel bir Fidanya yorumuyla devam edelim birlikteliğimize. 14.30 artık sonlara doğru gidiyoruz. Unutulmayan şarkıların tek adresinde İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz.
1: İsa ile hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: Evet, Gülden Karaböcek güzel bir eseriydi, paylaştık. Artık yavaş yavaş sonlara doğru gidiyoruz. Ebru Köse kardeşimize bir selamlar göndereyim. Yunus Can Köse, Bafra Kapalı Cezaevi 24 Koğuşlu sıradaki şarkı, ona gönderirsen çok sevinirim. Bir de onu çok sevdiğimi, bugünlerin geçeceğini, abisiyle ben yanımda olduğumuzu söylerseniz çok sevinirim demiş. Peki, söylemiş olduk. Peki, selam olsun. Sıradaki şarkı armağanımız olsun o zaman. Güzel bir günlü yorumuyla devam ediyoruz.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Reklamlardan sonra devam edecek. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
4: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207, Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
5: İsa'yla hafta sonu.
6: Tutku FM.

Geldik birlikteliğimizin sonuna. Burada bize ayrılanın bu haftaki sonu. Hafta sonu sizlerle birlikte olduk. Umarım güzel yayın olmuştur diye düşünüyorum. Güzel bir Orhan Baba şarkısıyla vedamızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah haftaya cumartesi pazar tekrardan görüşmek buluşmak dileğiyle diyelim. Mesaj gönderen, dinleyen, dinlettiren herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kaptanlarımız bir selam ilet bize dedi. Bizler de selamı iletelim o zaman. Fazla böyle bekletmeden kaptanlarımızı. Uzun yol kaptanlarımıza. Tır şoförüyüm, seni dinliyorum. Bir şarkı da bize gönderirsen seviniriz Orhan Baba'dan demiş. Peki son şarkımız Orhan Gencebay'dan. Orhan Baba'nın bu güzel eseri. Kaptanlarımıza da armağanımız olsun diyelim. Ve ayrıyetten yine çalışan, mesaide olan var. Pazarda olsa var diye de çalışan gönül dostları var, dinleyenlerimiz var. Onlara da selam gönderelim. Kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı işler, güzel mesailer dileyelim. Çalacağım son şarkım sizler için de armağanımız olsun diyelim. Haftaya kadar dediğimiz gibi kendinize çok çok iyi bakın. Her zaman Tutku FM'de kalın. Alemin en delikanlı, en unutulmayan radyosunda.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başlatılan destek programıyla spesifik enerji tüketimlerini veya karbon emisyon yoğunluğunu en çok azaltan sanayi tesisleri ve işletmelere enerji faturalarının %30'u kadar hibe desteği sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Bursa'da faaliyet gösteren hayvancılık işletmesine düzenlenen denetimde bir hayvanın ezilerek ölümüne sebep olunduğu iddiasına ilişkin işletmedeki hayvan kaybı personelin hatasından kaynaklı olup bakanımız personelinin olayda ihmali veya kusuru bulunmamaktadır açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarınca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre açılacak kreş ve gündüz bakım evleri hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve ABD'de gözaltına alınıp tutuklanan Umut Altaş ülkede hakim karşısına çıktı. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere 4 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini ve 3 İHA'yı düşürdüklerini belirterek bu durumu Ateşkes Anlaşması'nın ihlali olarak nitelendirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi İpodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 20'si erkek 2'si dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak. Beşiktaş Kulübü A erkek basketbol takımının 2026-27 sezonunda Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu Euroleague'de yer alacağını açıkladı. Ardından bir açıklamada Başkan Serdar Adalı'dan geldi. Adalı, camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Milli yelkenci Doğukan Kandemir solo Türkiye turu rekor denemesi için Artvin'in Hopa Limanı'ndan yelken açtı. Sahil güvenlik botları eşliğinde limandan hareket eden Kandemir'in 13

0: Nak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, doğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

61 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığımda bütün odaları boş görünce koyarmış. Boş görünce koyarmış.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.

0: Ancı reklamları sunar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22

yaşayan yüreğime tane tane düşen sevdanı öptüm. Sevgiyle yeşeren bütün aşk meyvelerini yüreğine sarılarak topladım bu sabah. Kimini gözlerinde, kimini saçlarında.

0: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel gönleğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok sevecek.

ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attın, yaktın, kırdın, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

0: gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Tutku FM 105, tutkun bu frekansta. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başlatılan destek programıyla spesifik enerji tüketimlerini veya karbon emisyon yoğunluğunu en çok azaltan sanayi tesisleri ve işletmelere enerji faturalarının %30'u kadar hibe desteği sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Bursa'da faaliyet gösteren hayvancılık işletmesine düzenlenen denetimde bir hayvanın ezilerek ölümüne sebep olunduğu iddiasına ilişkin işletmedeki hayvan kaybı personelin hatasından kaynaklı olup bakanlığımız personelinin olayda ihmali veya kusuru bulunmamaktadır açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarınca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre açılacak kreş ve gündüz bakım evleri hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve ABD'de gözaltına alınıp tutuklanan Umut Altaş ülkede hakim karşısına çıktı. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere 4 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini ve 3 İHA'yı düşürdüklerini belirterek bu durumu ateşkes anlaşmasının ihlali olarak nitelendirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 20'si erkek 2'si dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak. Beşiktaş Kulübü A erkek basketbol takımının 2026-27 sezonunda Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu Euroleague'de yer alacağını açıkladı. Ardından bir açıklamada Başkan Serdar Adalı'dan geldi. Adalı, camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Milli yelkenci Doğukan Kandemir solo Türkiye turu rekor denemesi için Artvin'in Hopa Limanı'ndan yelken açtı. Sahil güvenlik botları eşliğinde limandan hareket eden Kandemir'in 13 günün altında tamamlamayı hedeflediği rekor denemesi Hatay'ın İskenderun Limanı'nda sona erecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege'nin güneyi, batı ve Orta Karadeniz'in kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun

Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: yatırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekkeköy Samsun.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
6: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil. Bir tutku.

0: diyerek karşıma bir gün. Çıksan neye yarar artık geç oldu. Çıksan neye yarar artık geç oldu.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
2: Frekansınız 105 olsun.

0: Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Firari Saatler'desiniz.
3: Murat yayında.
1: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

0: şarkıların en yeni adresi Tutku FM. Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
2: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.

0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

0: İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Firari Saatler'desiniz.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen

0: aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
1: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
1: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
2: İşte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler herkese. Evet, nasılsınız, iyi misiniz, hoş geldiniz. Kader Mahkum İstek programı startını alıyor. 18-16 saatler stüdyo saatim. 105 frekanslarında herkese sevgi dolu mesajlar var. Evet, hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Uzaktan yakından bizi dinleyen tüm dostlara selamlarımı yolluyorum. Evet, yine internet üstünden ve gerekse evlerinde, radyolar başında bizi dinleyen, araçlarında dinleyen tüm dostlara da hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Dileklerini iletiyorum. Kader Mahkumu İstek programını startını veriyorum. Gece saat 12'ye kadar buradayız arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Evet, programa başlamadan önce öncelikle listemiz var. Kardeşlerimize buradan bir selam yollayacağım. Sevgili kardeşim Merdo. Merdo'ya buradan selamlar yolluyorum. Bugün yollamış olduğum mesajı aldım. Teşekkür ederim kardeşim benim. Canımsın. Evet, Merdo, Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Ahmet Furkan Demir'e, Mert Güneş, Miran Sayal, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin kardeşime selamlar, sevgiler, Bakidir öncelikli listede. Ve yine Samet Polat'a da, sevgili Murat Tağan'a da, sevgili kardeşlerime de buradan Mustafa Polat'a da selamlar olsun. Yine sevgili Mustafa Pak, sana da armağan olsun. Evet, yine sevgili Ganyan Murat, sana da selamlar olsun. Bugün selamını yollamıştım, almıştın. Ben de sana selamlarımı yolluyorum. Evet sevgili dostlar, birliklerimiz devam ediyor. Sevgili Hakan Polat'a da sevgiler, selamlar olsun bu arada. Sevgili kardeşim Hakan Polat, Kaan Uncu oğlu ve ortamına, Mesut Şahin ve ortamına, Gürcan Şahin ve ortamına, Gökhan Ertek ve ortamına, Orhan Karadeniz ve ortamına selam olsun demiş. Hakan Polat yollamıştı, selamları iletti. Evet dostlar, birliklerimiz devam ediyor ve yine güzel bir şarkıyla startımızı vereceğim. Bu arada sevgili kardeşim Samet Ayna'nın bir isteğiyle programımıza başlayacağız. Ben Samet Ayna, buradan alemin kralı olan Kral Uğur Demiröz'e selam olsun, canlarımız kanlarımız olan Berat Dişikara, Savaş Beldek, İbo Şeker, Zafer Özfalcı, Mesut Canasma, Mert Canasma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko, Gökhan Saf, Ufuk Algüle, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz, Ferhat Yıldız'a, Hüseyin Temel, Mertcan Öztürk'e, Orkun Gür için, Efe Kıl'a, Miraç Doğan'a selam olsun. Uğur Demiröz ve kardeşlerine hasretle özlem ile diyor. İstek şarkım Yiğit Tekin, Kofti'den şarkısı Armağanımız Olsun demiş. Cümleden selamünaleyküm, ben Samet Ayna. Buradan canım karım abim Kral Uğur Demiröz'e selam olsun. Abilerim kardeşlerim olan Ercü Giral, Yusuf Kılıca, Küçük Aya, Sercan Tokaç'a ve Uğur Vural'a, Tuncay Acar'a, Güney Çakıroğlu, Engin Üncücü, Recep Candan, Enes Ulaş'a, Taha Ünveren ve Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu'ya selam olsun. Verilen sevgi karşılıksız, yapılan yanlış bedelsiz kalmaz. Biz devletleri bırakıp karıncalarla yürüyenleriz. Tüm yoldaşlara selam olsun. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam olsun. İstek şarkım Uğur Işılak, Yarına Kalır Yanına Kalmaz şarkısı Armağanımız Olsun demiş. Evet, ben yine evet şöyle gelendi. Selamünaleyküm, ben Mustafa Pak demişler. Samsun Bafra Açık Cezaevinde yatan Samet Ayna'ya değer verdikleri, ayrıca Mesut Güner'e, Mürsel Ay'a, Tugay Eldeş'e, Arif Başkan, Bafra Kapalı'da yatan Osman Duygu, Çakik Karagüzel, Evlat Ufuk Bedir'e çok selam olsun. Kavak'ta yatan Hüseyin Polat'a, Vezir Köprü'de yatan Sattan kardeşime, Samsun Açık'ta yatan Sergen Akbaş'a, Savaş Beldek, Ganyan Murat'a selamlarını iletirim. Beni tanıyan herkese selam olsun. İstek şarkım Enver Yılmaz'dan İcap Eder Mi adındaki şarkı Armağan Olsun demiş. Mustafa Pak yollamış bu mesajı da arkadaşlar. Onlara selamlar olsun. Evet, yine gelen mesajlar var. Evet, yine şöyle baktığımda onları da yollayacağım birazdan. Yine bu arada selamun aleyküm, ben Alihan Coşkun. Öncelikle abilerim Samet Yıldırım'a, Efkarlı Ahmet abime, Umut Öztürk abime selam olsun. İstek şarkım Gülü'den, Eyüp'den Sabah Olmadan şarkısı. AC kardeşleri her yerde, abim Kemal Sarıköse'nin de dostlarına selamları var diyor. Bu şekilde iletmiş mesajını AC. Evet, bu şekilde gelmiş ve diğerleri de birazdan yollayacağım arkadaşlar. Sırasıyla şarkıları yollayacağım. Aleykümselam. Aslan.

abim diyor. Evet Aslan abim, kolay gelsin. Ben Merdo diyor. Ceydi'de beraber yattığım tüm abi ve kardeşlerime Cem Karaca'dan düştüm mahpus damlarına çalarsan sevinirim demiş. Ahmet Kaya'dan Dağlar Dağlar adlı şarkıyı da ufuma armağan ediyorum demiş. Merdo yollamış. Merdo'ya da selamlar olsun kardeşime. Eyvallah. Evet şarkılar geliyor. Şarkılar geliyor. İstekler de başladı. Yavaş yavaş da onların startını vereceğim.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Firari Saatler'desiniz.
0: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Mimari Saatler'desiniz.

0: Tarih Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Evet sevgili dostlar, bir ihtiyacımız tüm güzelliğe devam ediyor tabii ki. Evet, bu arada sevgili dostlar, şöyle bakalım, yine şöyle fon müziğimi bir gireyim. Şarkıya girmeden önce bir fon müziği girsin. Şarkı için anons edeceğim.

İşte sevgili dostlar, tam 105.0 frekanslarında Tutku FM'de Samsun'un ve Karadeniz'in, Orta Karadeniz'in en çok dinlenen radyosunda Firar Saatler DJ Murat olan Bihtiniz devam ediyor. Ve biraz önce sevgili Mustafa Topaloğlu, sevgili sanatçımız, sevgili abimiz, sevgili büyüğümüze Samsun'da arkadaşlar. Biraz önce sevgili Olgun abiyle birlikte yazlıktalar. Şu an afiyetle yemeklerini yiyorlar. Bir taraftan da bizi dinliyorlar. Mustafa Topaloğlu biliyorsunuz, gözümüzün nurudur. Evet, yeni derlediği bir klip var. Evet, 5 şarkıdan oluşan bir klip var. YouTube'da şu an ileri düzeyde dinleniyor, izleniyor sevgili dostlar. Siz de izleyin. Uzaylı Mahsupa adındaki klibi Mustafa Topaloğlu tarafından YouTube'a yüklenmişti. Ben de dinledim, bayağı bir sevdim yani. Sevgili Mustafa Topaloğlu, bu arada sevgili abimiz hoş gelmiş, sefa getirmiş Samsun'umuza. Şu an Olgun abiyle birlikte bahçede valla götürüyorlar. Afiyet olsun abiler. Sevgili Mustafa Topaloğlu'ndan bu şarkıyı size dinleteceğim. Sonrasında yine ben burada olacağım. Onlara da selamlar, sevgiler yolluyorum. Yeni projeler var Samsun'da. Mustafa Topaloğlu'ndan müjdesi geldi Samsun'umuz için. Samsun'dan başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş gelmiş.

işte uzaylı mahsup Mustafa Topaloğlu. Evet sevgili abimiz Samsun'da sevgili Olgun abiyle birlikte yazlıktalar şu an. Yanındaki dostlarını da kardeşlerini de buradan

0: Şarkıların en yeni adresi Tutku FM.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

her şeye koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyim. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi be? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
1: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sundu.
5: Murat yayında.
6: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
7: İşte sevgili dostlar, BTN'in üstün güzelliği devam ediyor. Kader Mahkum İstek programında saatler 18.49'u gösteriyor. Tutku FM 105 frekanslarında. Evet, yine Avrupa'dan bizi dinleyen Almanya'dan sevgili Metin Olgaç abimize buradan selamlar yolluyorum. Ona ve ailesine sevgilerimizi yolluyoruz. Yine Hollanda'dan sevgili Ömer Bey ve ailesine de sevgiler olsun. Dinliyorlarmış, buradan yazmışlar. Eyvallah, sağ olun. Evet Aslan abim, kolay gelsin. Ben Merdo demiş. CD koğuşumdan beraber yaptığım diyor. Abi ve kardeşlerime Cem Karaca'dan Düştüm Mapus Damlarına Çalarsan Seviniriz demiş. Onun peşinde Ahmet Kaya'dan Dağlar Dağlar adlı şarkıyı yollarsan seviniriz demiş. Merdo kardeşim iletmiş mesajı. Tabii ki yollayacağım, şarkı hazırladım. Sevgili Merdo'ya da buradan selamlarımı yolluyorum. Selamlar, sevgiler olsun sevgili kardeşime. Merdo'ya da gelsin güzel şarkılar. Onun öncesinde Cem Karaca'yı yollayacağım. Sonrasında dağlar gelecek. Sevgili Merdo ve dostları için gidiyor.

bir de beni dinleseniz var ya. Bu gözlerim yine ağladı diyor. İşte böyle güzel bir şarkı geliyor. Tutku FM 105 frekanslarından. Bu gözlerim yine ağladı. Sizleri, tüm dinleyicilerimize. Gamze Dur Ordu'dan bizi dinliyormuş. Ona da sevgiler olsun. Ona da armağan olsun şarkı. Bu gözlerim yine ağladı adlı şarkı. Ona da armağan

0: Murat yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte güzel bir şarkı geldi. Bu gözleri yine ağladı adlı şarkı sizlerleydi sevgili dostlar. Evet, bu arada değerli insanlar var aramızda. Sevdiğim değerli insanlarımız var. Kardeşlerimiz, abilerimiz var. Sevgili Ertuğrul Kandazoğlu, Levent Kandazoğlu, Yaşar Keleş, C12 koğuşunda İlker Ölmez abimize özgü günler çok yakındır diyor. Selamlarını iletiyorlar. Ertuğrul Kandazoğlu, Levent Kandazoğlu, Yaşar Keleş, C12 koğuşundan İlker Ölmez abimize özgürlük yakındır diyor. Selamları var. C11 koğuşunda saygıdarlarımız Bahadır Taflan, Aydın Taflan'a, Recep Taflan'a, Bahadır Reis selamlar. Hapishanelere güneş doğmuyor şarkısı armağanımız olsun demiş. Yaşar Keleş yollamış. Tabii ki ortamlarına da selamlar olsun, benden de onlara gelsin. Ama benim seçtiğim şarkı var, onlar için gidiyor. Bu güzel şarkı ve Müslümcüler için gelsin.

İşte sevgili dostlar, BTR'nin tüm güzelliği devam ediyor. Evet, ne demiştik biraz önce, yollamıştım şu diğer şarkıyı. Şimdi o diğerini yollayacağım. Aslan abim diyor, kolay gelsin, ben Merdo demiş. C7'de beraber yattığım tüm abi ve kardeşlerime Cem Karaca'dan Düştüm Mapus Damlarına şarkısı demiştim. Bu şarkıyı biraz önce yolladık. Ve ardından peşine diyor Ahmet Kaya'dan Dağlar Dağlar şarkısı Ufuma gelsin demiş. Merdo olamış. Sevgili Merdo kardeşime selamlar, sevgili olsun. Evet, onu çok sevdiğimi bilsin yani her zaman. Evet Merdo, yalnız değilsin. Ben buradayım. Sevgili Merdo'ya ve yanındaki dostlarına da ve koğuş arkadaşlarına da armağanım olsun, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum sevgili kardeşime. Şimdi şarkıyı ona yollayacağım. Evet, bu arada yine demişler ki, evet şöyle baktığımda, yeğenim diyor Şevket Özcan abi Sebahattin Çoban'dan güzel bir şarkı demişler. A4'te Uğur Sezgin, Ertuğrul Kandazoğlu, Levent Kandazoğlu güzel bir şarkı istiyoruz abi demiş. A4'te armağan olsun denmiş. Onlara da selamlar olsun, Ertuğrul Kandazoğlu'na, Levent Kandazoğlu, Yaşar Keriş abimize selamlarımız, sevgilerimiz olsun. Afiyetler olsun. Oradaki dostlarınıza da Şevket Özcan abime Sebahattin Çoban'dan güzel bir şarkı demiş. Evet, bu şarkı bulamadım, biraz önce bakmıştım. Evet, onlar için ben bir şarkı yollayacağım zaten. Yaşar abiye de selamlar olsun bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda, merhabalar Murat, ben Ganyan Murat, eşiyim demiş. Ganyan Murat'ın eşi. Murat'ın selamları var. Bafra Açık Cezaevinde kardeşim Mustafa Pak'a, Hakan Polat'a, Zafer Şenyüz'e, Burhan Aktaş'a, Ünal Gürsu, İbrahim Karakol, Sefa Mert Şimşek, İstanbul'u kardeşim Soner İşçi, Samet Aydın, Uğur Demiröz'e, Umut Varol'a, kardeşime selam ederim. Ayşe Gökhan Yaman, Mustafa Rüştü, Özdemir Kenan Ruş, Sefa Başarır, Hazar Başarır kardeşlere de selam ederim ve onlar için senden son gün Güner'den Adını Dağlara Yazdım şarkısı istiyorum. Teşekkür ederim demiş. Ganyan Murat yollamış mesajı. Tamamdır. Evet, bu arada yine sevgili abimiz Bülent Rengin abimize buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Dert Bürümüş Dört Yanım adlı şarkı istemişti. Evet, Bülent Rengin'den oğlum Arda Rengin'e ve koğuş arkadaşlarına ve dostlarına da ve bu arada Bülent abimize de selamlar, sevgiler olsun. Şarkıyı onlara yollayacağım bu arada gelen mesajlarla. Evet, yine şöyle baktığımda sevgili dostlar, tamam gördüm o mesajı da, onu da yollayacağım. Ne demişler? Ben Samet Ayna, aynı gülüşle dünyama güneş doğduran, gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan sevdiğim kadın, Nursana Çalık, umutlarımın sahibi, yarınlarımın gerçeği olan sevdiğim, seninle el ele umut dolu yaşamlara istek şarkım, Güçlü Soydemir'den Yanımda Sen Olsaydın adlı şarkı istemiş. Evet, sevgili kardeşim Samet Ayna'dan hayatın anlamına yolluyor. Nursena Çalık için gidiyor. Şarkı hazır. Birazdan onu da listeme ekledim. Birazdan o da geliyor. Samet Aynı'ya da, Nursena Çalık kardeşime de selamlar olsun. Bu arada Bayanlar Koğuşu'na da selamlar, sevgiler yolluyorum kardeşlerimize. Etti tüm gecenin gizli şarkıları da bayanlar için armağan olsun. Bayanlar Koğuşlarına armağan olsun. İşte güzel şarkı var. Hemen yollayacağım. Evet, Bekir Erdoğdu sevgili abimiz bizi dinliyormuş. Evet, Österme Pide Salonu değerli sahibi sevgili Bekir Erdoğdu'ya da buradan selamlarımı yolluyorum. Hanımla yengemizle beraber seni dinliyoruz demiş. Evet, sıradaki şarkı sana armağan olsun abi o zaman. Evet, Bekir abimize, yengemize gidiyor. Selamlar olsun. Österme Pide Salonu'nda sevgili Osman kardeşime de ayrı bir selam yolluyorum. Osman Erdoğan'a. Evet, tamamdır. Evet, bu arada Umut Akın mesajını aldım kardeşim. Şarkı hazır. Sana birazdan Umut Akın'a da size yollayacağım. İhtiyacı Var şarkısı istemiş. Ona da sevgilerimi yolluyorum kardeşime. Kolay gelsin abi. Ben Çakik Karagüzel. Kardeşim Arif Başkan, Sergen Akbaş, sevdiğim abim Çaça için Yıldız Tilbe'den Dayan Yüreğim şarkısı istiyorum. İyi yayınlar dileriz demişler. Çakik Karagüzel. Tamam, bu şarkı hazır. Onu da hazırladım. Birazdan bunları peş peşe yollayacağım. Hepinize gidecek. Evet, şöyle bakıyorum sevgili Merdo'nun şarkısı, kardeşime selamlar olsun.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektör

0: tasarım, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi, 64 blok, 9040. cadde, numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın, farkı yolda gösterin.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
0: Murat yayında.
2: İşte sevgili dostlar, sevgili Uğur Akın, sevgili kardeşim şarkısıydı. İhtiyacı var şarkısı. Ondan tüm dostlarına, kardeşlerine de armağan oldu bu arada. Evet, selamlar yolladık Uğur Akın'a, sevgili Umut Akın'a da selamlar olsun. Evet, şöyle bakalım yine sevgili Merdo kardeşimle selamlarımı yolluyorum. Evet, Musa Yıldırım abimizden, evet, ve annesinden ve çocuklarından Samet Yıldırım'a çok selamlar var. Sevgili Musa abimize de selamlarımızı yolluyoruz. Evet, onlar için de gidiyor bu güzel şarkılar. Armağan olsun. Ve yine gelen diğer mesajlar var, onları da yollayacağım. Evet, biz A15 koğuşundan Faruk İnce, Uğur Akın bizi tanıyan tüm dostlara selam eder. Özgü günlerde kavuşmak dileğiyle, ihtiyacı var şarkısı armağan olsun demişlerdi. Biraz önceki şarkı için onlar için gitmişti bu güzel şarkı. Ve yine gelen diğer mesajlar. Ben Yaren Karakaya, Samsun Kapalı Ceza ve A3 koğuşundaki değerlerim Aleyna Gölge ve yine kıymetli yine bolca sevgilerimi gönderiyorum. Onlar çokça özlediğimi ve çok sevdiğimi söylüyorum. A1 koğuşundaki kardeşlerim. Şimdi Tansu Kaplan'a selamların baki olsun, güzel günler sizin olsun, Rabbim sizi sevdiğinize kavuştursun. Ahmet Kaya'dan benden selam söyleyin şarkısı armağan olsun demiş. Yaren Kayakaya yollamış mesajı. Evet, yine ben Yaren Kayakaya, Samsun Kavak'ta yatan canlarım Arda, Esat Yıldırım'a, Rahman Efe Yıldırım'a selam baki olsun. Her zaman her daim yanınızdayım, sizi çok seviyorum. Biraz sabır, sadece güneşli günler. Onlar Berdan Mardin'den yola çıktım Mardin'e şarkısı armağan olsun. Ardan ve Rahman'ıma armağan ediyorum demiş. Yaren Karakaya yollamış. Bu mesajı da iletmiş onlar için. Evet, yine sevgili Batın kardeşime buradan selamlarımı yolluyorum. Batın, Kaan, Dağ için, Dağ Deviren için selamlarımı yolluyorum. Emre Burgan'a, Batın, Kaan, Deviren'den Emre kardeşime ve koğuş arkadaşlarına selamlar olsun demiş. Batın yollamış. Emre Burgan kardeşime de selamlarım bakidir. Ona ve koğuşundaki tüm dostlarına da selamlarımı yolluyorum. Benden de gelsin Emre Burgan'a. Evet, onlar için gidiyor bu güzel şarkılar. Armağan olsun sevgili dostlar. Evet, şarkılar listeme dahil olmuştu. İyi yayınlar, ben Sevim Yeşilyurt. Çarşamba cezaevinde yatan kızım Zerda Doğan. Üzülme, yüzün hep gülsün. Annen dışarıda senin için elinden geleni yapıyor. Aklın kalmasın. Avukatın gelecek yanına, hepiniz senin için seferber olduk. Canlı canı ilk göz ağrım. Annen kurban olsun sana. Hasret koydum ben adını şarkısı. Armağanım olsun kızıma diyor. Sevim Yeşilyurt'tan yollanmış. Zerda Doğan için, kızım için gelsin denmiş. Onlar için gidecek bu güzel şarkılar sevgili dostlar. Evet, bu şekilde yetinmiş. Evet, bu arada Yaşar abimiz, Yaşar Keleş bizi dinliyor. Evet, Yaşar Keleş'e, Ertuğrul Kandazoğlu, Levent Kandazoğlu, onlara da ortamlarına da selamlarım bakidir. Selamlarımı yolluyorum hepsine. Evet, bugün biraz sessizlik var, farkındasınız değil mi? Niye? 8.30-9'u bekliyorlar çünkü. O zaman atacaklar. Ben şimdi bekliyorum. O zaman attıklarında ben de onları bekleteceğim. Evet, şöyle bakalım yine şarkılar gelsin. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim ama hiç dinleyen olmadı. Erkenden yollayın ki istekleriniz hemen çıksın demiştim. Maalesef. Boş konuşmuşuz.
0: Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
0: Murat yayında.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Bu arada sessizlik var, farkındasınız değil mi? Çünkü 8.30'da 9'lar bekliyorlar. 9'da başlayacak. Herkes o anda bir anda atacak. Ben de o arada herkesi bekleteceğim. Yavaş yavaş yollayacağım. Onu da söyleyeyim. Evet, şöyle bakalım. Bu arada Instagram adresim var sevgili dostlar. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Evet, oradan bildirim yolladım. Yayına girerken, yayına başladım diye bildirimler yollamıştım. Evet, oradan şöyle son paylaşımlara bir beğeni yapın. Kimler fazla beğeni yapmış göreceğim. Evet, bu arada eklemeyenler de eklesinler. DJ Murat diye geçiyor adresim sevgili dostlar. Evet, şöyle bakalım, yine gelen diğer mesajlar var. İstenilen mesajlar var. Hayırlı yayınlar olsun. Samsun Kılıç dediden Aysel Karabacak demişler. Ben Çarşamba Kapalı'da bulunan ciğerimin yarısı Nur Selam, senden haber bekliyorum. Güzel kızım. Sayılı günler kaldı, inanıyorum. Seni çok seviyorum. Samet beni her gün arıyor. Talimatına uyuyor. Seni çok seviyor. Avukat yanına gelecek. Hani beni özle dedin ya. Seni çok özlüyorum. Siz çok seven Aysel teyzeniz, bu istek şarkım Nur Sena Çalık, onu değerlisi Bafra Açık'ta bulunan Samet Ayna için istek parçam. Müslüm Gülses'ten Gün Doğmuyor Pencereme adlı şarkı armağan olsun demiş. Evet, annesinden yollanmış mesaj Aysel Karabacak tarafından Çarşamba'daki kızına ve tabii ki değerlisi Samet Ayna için de armağan olsun demiş, onlara yollamış. Evet, tamamdır, şarkı hazır, listemde yollayacağım şimdi, onlara gidecek. Evet, yine gelen mesajlar var. Evet, onları da okuyacağım. Ne demişler? Yine gelen mesajlarda hepsini bir okuyalım, şöyle geçelim. Bu arada baktığımda C13'ü C11 koğuşunda selamlar İlker Ölmez abim, reisim, saygılar. C11 Bahadır reis, selam Aydın abime, Recep Taflan kardeşime selam, saygılar demişler. Özgürlüklerde kalplerdesiniz, mapushanelere güneş doğmuyor şarkısı armağan olsun Yaşar Keleş, Ertuğrul Kazanoğlu, Levent Kazanoğlu selamlar, saygılar olsun diyor. Yaşar Keleş, Ertuğrul Kazanoğlu, Levent Kazanoğlu demiş. Sakal bu gece şarkısı Parti. Şarkıları ona göre seçiyorum arkadaşlar. Bize uyuyorsa şarkılar, ona göre yolluyorum. Onu da hatırlatayım. Evet, şöyle baktığımda yine sevgili dostlar, Murat abi yayınlar demiş. Tamamdır, gördüm mesajı. Evet, saatlik mesaj atmayın arkadaşlar bu programda. Bu arada sevgili Mentiz Gayrimenkul, sevgili Mustafa Şancı, sevgili selamlar olsun Mustafa Şancı'ya, sevgili hayırlı işler diliyorum bu arada. Selamlarım bakidir Mustafa Şancı'ya, Mentiz Gayrimenkul'e selamlar olsun. Tekrar şöyle baktığımda, tamam, onu gördüm ben, birazdan okuyacağım. Evet, şöyle bakalım, yine hemen şarkı gelecek, önce bir fon müziği. Rica ederiz. Ne demek? Evet, yine şöyle bakalım. Merhabalar, yayınlar. Samsun T tipi C7 koğuşunda yatan diyor. C7 koğuşunda yatan Merdo kardeşim. Can parçam. Ben abin, gücümüz yerinde. Oldukça her şey çare bulunur. Mevla bizi kula kul namerde mahkum etmesin. Bu da imtihandır. Sabır gerektirir. Her zaman yaptığın işlerden ötürü de seninle gurur duyuyorum. Canımsın. Yapabileceğim ne olursa canımla beraber her zaman yanındayım. Bunu böyle bilesin. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Nice yıllara, gözlerinden öpüyorum seni demiş. Et abisi tarafından. Murat abi, Merdo'nun abisi Hazal Yıldız'dan Bilsen adlı şarkıyı Merdo'ya yollamış. Abisi tarafından onu çok sevdiğini söylemiş. Her zaman yanındayım onun demiş. Onu da bilsin demiş. Merdo'ya, C7 koğuşunda yatan Merdo ve kardeşlerine için gelsin bu güzel şarkı demiş. Tamamdır, onlar için yollayacağım. Evet, yine gelen mesajlar var. Tamam, inşallah. Evet, yine gelen mesajlar var dedim. Canım eşim diyor. Canım eşim Tito Tuncay Acar. Sen benim dünüm, bugünüm, yarınsın. Hiç bitmeyecek bir ömür sevdamsın. Her zaman böyleydi. Böyle olacak kızım da. Ben seni çok seviyoruz. Bir ömür sürse de imtihan, bir ömür yanındayım. Biz beraber neler atlatmadık. Bunu da beraber üstesinden geliriz. Sen bizim her şeyimizsin. Müslüm Gülses'ten Mest Oldum şarkısı. Çalarsan çok seviniriz. Burcu
Burcu Nur Acar yollamış. Tito Tuncay Acar kardeşime armağan etmiş. Şarkı listemde birazdan yollayacağım. Evet, onlar için gidecek ve gelen diğer mesajlarla devam edeceğiz. Evet, öncesinde derinlere iniyorum. Gün Doğmuyor şarkısı, Bilsen şarkıları. Onlar listeme dahil oldu ve Mest Oldum şarkısı da dahil oldu ve diğer isteklerde onları da dahil ettim. Birazdan onu da yollayacağım. Bu sahneyle Gün Doğmuyor şarkısı istenmişti. Evet, onu da yollayacağım. Öncesinde derinlere iniyorum. Sonrasında Gün Doğmuyor pencereme. Sonrasında Ben Buralardayım arkadaşlar. Evet, Ordu'ya Gamze Nur bizi dinliyormuş. Ama ve sevdiği için de armağan olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

İşte Yıldız İnşaat'ın sunduğu Firasatler tüm güzeli devam ediyor sevgili dostlar. Gelen mesajlar vardı, onlarla birlikte devam edeceğiz. Birazdan sayım olayı var. 8.30'a kadar şarkılarla devam edeceğiz. Selamünaleyküm, ben Kavak Açık Gezam'dan Armağan Zaimoğlu.

Azar Karakuş, Mert Çetin, Burak Polat, Emirhan Aran, selam ederim. Özgürlük çatısı altında buluşmak dileğiyle bizi seven tüm dostlarımıza selam olsun. Geceniz tüm güzel şarkılar, gecenin tüm güzel şarkıları bize ve bizi seven dostlarımıza armağan olsun demiş. Armağan Zaymoğlu yollamış. Sevgili kardeşime de buradan selamlar, sevgili olsun bu arada. Evet, yine öncelikli isteği var. Merdo kardeşime selamlar. Uğur Demiröz'e, Samet Aynap, Berkan Sandıkçı, Ahmet Furkan Demir'e, Mert Güneş, Miran Sayal, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin'e selamlar olsun kardeşlerime. Eyvallah, onun için gidiyor. Evet, şuradan arama yapmayın arkadaşlar. Neden buradan? Mesaj attığından niye arama yaparsınız? Onu anlamış değilim. Evet, orası bilgisayar. Oradan cevap veremem ki. Telefon değil ki bu cevap verim. Evet, gün doğmuyor pencereme ve yine Mapushaneli'ye güneş doğmuyor şarkıları istenilmişti. Öncesinde Mapushaneli'ye güneş doğmuyor, sonrasında gün doğmuyor pencereme, bilsem dayan yüreğim, mest oldum şarkıları isteme dahil olmuştu. Onlar o şekilde devam ediyor. Hadi bakalım.

0: Murat yayında.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: şarkıların en yeni adresi Tutku FM.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Firari Saatler'desiniz. Murat

0: Murat. Yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

işte sevgili dostlar, program devam ediyor. Bu arada saatler 20.30'u gösteriyor. Etibitimizde Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Yıldız İnşaat'a katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Onu da iletmiş olalım arkadaşlar. Evet, yine gelen mesajlar vardı. Şöyle baktığımda sevgili kardeşim Samet Ayna. Evet, Samet Ayna. Ayna diyor, buradan ailemin kralı olan Kral Uğur Demiröz'e selam olsun canlarımız diyor. Mesela şöyle bir bakayım saniye.

Eduardo, pardon. Evet, ben Samet Ayla. Buradan ailemin kralı Kral Uğur Demiröz'e selam olsun. Canlarımız, kanlarımız olan Berat Dişikara, Savaş Beldek, İbo Şekeri, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat ve Ayhan, Sisko Yaya, Sisko Gökhan Safa, Ufuk Algül'e, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu'ya, Barış Temel'e, Barış Simiz'e, Ferhat Yıldız'a ve Hüseyin Temel'e, Mert Can Öztürk'e, Orkun Güre, Efe Kıla ve Miraç Doğan'a selam olsun diyor. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine gelsin sıradaki tüm güzel şarkılar Samet Ayna tarafından armağan edilmiş, onlar için gidiyor. Evet sevgili dostlar, bu arada yine selamünaleyküm, iyi yayınlar. Bafra cezaevinde yatmakta olan Beykük Oğuşu'ndaki başta babam Osman Duygu'ya ve arkadaşları Ozan Öze, Ahmet Yapar, Umut Durukan'a, Ferhat Çetin'e, Ferit Batuhan, Emre Kaymakçı, Ramazan Çolak, Bülent Lima ve selam olsun. Aynı zamanda açıkta yatan Emrah Pekşen, Kaan Dilaver, Mustafa Pakat'a bol bol selamlar olsun diyor. Evet yol yanda Beykük Oğuşu'ndaki diyor babam Osman Duygu demişler. Evet Emre Duygu yollamış. Aynı zamanda Samsun cezaevinde yatan Ümit Kaya, Selim Güven abilerime de gözlerini öpüyorum demiş. Emre Duygu yollamış mesajı. Selamlar olsun ikisine de. Evet yine gelen diğer mesajlar sevgili dostlar. Şöyle baktığımda evet onları yollayacağım. Tamam gördüm. Mesajları gördüm. Evet benim. Evet şöyle bakalım demiştim. Selam, ben A20 koğuşundan Emir Şahan Ayvaz. Bu şarkı tüm koğuş arkadaşlarına ve abilerime gelsin. Bir gün elbet bize de güneş doğar. Gökhan Namlı Kızımdan Tanırım Seni şarkısı armağan olsun dermiş. Selamünaleyküm ben demişler. Ose Yıldırım, Ose Yıldırım. Buradan gurbette diyor. Evet şöyle şunun sesini kısalım. Anlaşıldı. Evet, her taraftan bir mesaj gelmeye başladı. Evet. Selamünaleyküm, ben Ose Yıldırım. Buradan gurbette yatan abim Necmi Akkuş'a, 15'te yatan abim Uğur Akın'a, ayrıca aynı koğuşta bulunduğum kardeşlerim Texas Efe Özkan, Yusuf Can, Fatih Kobalaş, Murat Çabuk, Şaban Öz, Şahin ve abim Bergutay Vural'a çok selam olsun. Bugün yarın değil ama diyor, elbet bir gün diyor. Erkin Koray'dan Şaşkın adındaki şarkı istenmiş. Bu şekilde gelmiş. Tamamdır, şarkılar isteme dahil oluyor. Bunu hatırlatayım. İyi ki bize bu imkanı verip sesimizi kapalı kapılara duyurduğunuz için çok teşekkür ederiz. Öznur ve çocuk iyiymiş, merak etmesin dedi. Fatih ben kara kız deli sorularımla deli gömleği giydim. Belki sensiz sevgilim ama kuru ekmeği seninle bölmeyi seçtim. Son nefesine kadar da yanında olacağım hayatım. Resul Dalbey'e gelsin deli gömleğim şarkısı armağan olsun denmiş. Tamamdır, onlar için gidecek, şarkı hazır. Evet yine şöyle bakalım. Öncelikle kolay gelsin, ben diyor A11 koğuşundan Kaan Albayrak. Başta kardeşlerim Miran Sayal, Nazım Bilgin, tüm A11 koğuşuna, diğer tüm koğuşlara da yatmakta olan Aziz Efe Sipan, Furkan Tağ Çırak, Batuhan Pehlivan ve Emir Şener'e, Kemalcan Yıldırım, Alican Boğa, Onurcan Güven, Ramazan Er Yılmaz'a ve Bayan koğuşundaki Merve Sekmenoğlu, Nurtaş Yerlikaya, Gökçe Erdoğan, Beyza Yavuzer, Zeyzey ve Aysu'ya da selam ederim. Gökyüzünü bir avuç pencereye sığdıranlar bilsin ki umut o pencerede daha büyük. Ebru Gündeş'ten Son Ses şarkısı armağan olsun diyor. Kesper Kaan Albayrak demiş mesajında. Et bu şekilde iletmiş mesajı ve diğer mesajlar var. Selam, ben A20 koğuşundan Emir Şahan Ayvaz. Bu şarkı tüm koğuş arkadaşlarına ve abilerime gelsin. Bir gün elbet bize güneş doğar. Gökhan Namlı Kızından Tanırım Seni şarkısı armağan olsun dedi. Et bu şarkıyı yollamıştık. İsteği okumuştuk ve şarkılarda zaten listemde. Onları da yollayacağım arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Evet şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara. İyi yayınlar Murat abi, kolay gelsin. Ben Kemalcan Özdemir. Samsun TTB cezaevinde yatmakta olan canım kardeşim Efecan Bıçakçı'ya İsmail Türk'ten gözünün ilk ağrısı şarkısı armağan olsun. Canım kanım kardeşim demiş mesajında. Et bu şekilde yetmiş, onlar için gidiyor. Selamünaleyküm kardeşim, iyi yayınlar. Ben Özcan Kök. Samsun açıkta olan kardeşim Gökhan Köke, Emincan Ayna ve ortamına selam olsun. Babamın oğlu. Her şey yolunda, bizler iyiyiz. Seni gördükçe daha iyiyiz oluyoruz. Herkesin sana çok selamları var. En kısa zamanda yanımızdasın. Ben her zaman arkandayım. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol diyor mesajında. Bu şekilde etmiş, onlar için gitti.
Evet, yine Ömer Salih Torun ve Kadir Yıldız'dan Samsun Kapalı Cezaevi 14. blokta bulunan İbrahim Cem Kaya'ya selam aleyküm. Seni unutmadım kardeşim. Allah yardımcın olsun. Moralini yüksek tut. İnşallah en kısa zamanda güzel günler yeniden birlikte beraber olacağız. Allah'a emanet ol kardeşim demiş. Ömer Salih Torun ve Kadir Yıldız'dan gelmiş mesaj. Onlar için iletilmiş. Onlar için gitti. Evet, bu şekilde gelen mesajlar ve devam ediyoruz arkadaşlar. Birazdan şarkılar bir gelsin bakalım. Sonrasında yine ben buradayım.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.

0: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Evet, dediğimiz gibi olmaya başladı arkadaşlar. Bir anda mesaj kitlenmesi oldu. Evet, öyle bir atıyorlar ki bekleyecekler. Hepsini yavaş yavaş okuyacağım. Herkes beklesin mesajını. Kimse acele etmesin. Oradan bir şey de yazmayın. Sadece beklemede kalın. Ben hepsini okuyacağım zamanı geldi mi. Sırayla yollayacağım arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım yine mesaj kutumuza. Samsung kapalı A10 koğuşunda Sait Babaoğlu'na diyor. Sait Babaoğlu'na. Şimdi ayağımıza takılan taşlar ileride inci olup yolumuza güzelleştirecek. O yüzden ellerin ayrılmıyor. Yol ne kadar zor olursa olsun ellerim hep ellerinde olacak diyor. Kibari'den Gülü Soldurmam'mış şarkısı. Evet, istenmiş. Sait Babaoğlu'na A10 koğuşunda şimdi ayağımıza takılan taşlar diye başlamış mesaj. Tamamdır. Zaten sırada o şarkı var. Daha önce almıştım şarkıyı. Evet, şöyle bakalım yine. Merhaba Küboş'um, nasıl, iyisin inşallah? Biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Evdeyiz. Bizi kafana takma. Seni çok seviyorum. Her şeyim. Canımı sıkma. Ben buradayım. Kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a, Azer Bülbül'den Vuruldum şarkısı. Armağan olsun dermiş mesajda. Selam, ben Tuğba Kokulu demişler. Tuğba Kokulu yollamış. Samsun kapalı A20 koğuşunda yatan Emir Şahan Ayvaz, seni çok seviyorum. Yengesinin yakışıklı paşası. Annesinin selamları var. Bugünler geçecek oğlum. Her zaman yanındayım diyor. Kurusun Fidanım adlı şarkı istenmiş. Listeye dahil olmuş gördüğüm kadarıyla. Tamamdır. İstekler geliyor. Fatma Yıldız, C8 koğuşunda yatmakta olan oğlum diyor. Ekrem Yıldız'a, az kaldı annem, çok yakında kavuşacağız diyor. İhtiyacı var şarkısı, armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Gönlümden kalbime Müslüm Gürses'ten Ne Yazar parçasını sevdiğime ve Ebru'yu armağan ediyorum. Ebru'yu armağan ediyorum yazmış. Seni ilk gün gibi seviyorum. Yarın avukat dosyayla ilgilenecek, kafana bir şey takma. Az sabır, güzel günler bizim olacak. Allah'ın izniyle seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol ediyorum. Gökyüzüne 12'de bak, orada buluşalım demiş mesajında. Evet, Müslüm Gürses'ten Ne Yazar adlı şarkı istemiş ve Ebru'ya armağan ediyorum. Seni ilk gün gibi seviyorum demiş. Evet, bu şekilde gelmiş ve gece 12'de bak, orada buluşuruz demiş. Gökyüzüne bakmasını istemiş. Evet, yine selamünaleyküm, ben Görkem Dirijan. Başta abilerim Miran Sayal, Nazım Bilgin, Kadir Dirijan, Şerafettin Dirijan, Özcan Karakoça, Haluk Berber, kardeşim Fatih Bilgin, Canercan Akan, Salih Çelik Kanat, Kerem Sekmen, Emircan Özdemir, Kadir Kalima, Enes Karak Pelit, Kaan Albayrak, Yol Karardığında, Elveda Diyen Haindir. İstek şarkım Taylan Kaya, Yulo şarkısı. Bütün 11. koğuşa, bütün kader mahkumlarına armağan olsun denmiş. Öncelikli mesaj olarak iletilen mesajlarla devam ediyoruz arkadaşlar. Gelen mesajları bu şekilde ben listeme dahil etmiştim. Kulaklık resimlerini yolluyorum size. Onlardan sonra bir şey yazmıyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey yazmayın. Sadece beklemede kalın. Görüyorum mesajları. Okunmayanları okuyacağım şimdi. Hızlı bir şekilde girdik bugünkü programa. Böyle. Bu şekilde. Tamam. Görüyorum mesajı. Evet, yine var burada. İyi yayınlar, ben Gönül Mert. Samsun T tipi kapalı cezaevi C9 koğuşunda yatmakta olan canım oğlum Gökhan Mert, güzel günler diyor. Gökhan Mert'e ulaşmış. Güzel günler en yakında bizimle olacak paşam. Sen canını hiçbir şeye sıkma. Sabırla seni bekliyoruz. Sen dik durdukça biz senin daha da güçlü olacağız yavrum diyor. Tek temennimiz yeniden bu araya gelmek. Bir araya gelmek. Ben biliyorum ki bu hasret bitecek. Kavuşacağız oğlum. Tüm sevdiklerimize, babanın, ablanın, eniştenlerin, herkesin çok selamları var. Seni çok seviyoruz. Gökhan'ım, gözün arkanda kalmasın. Nevzat Ak, hasret yarası. Canım yavruma, tüm C9 koğuşuna armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, eminim diyor. Eminim, bu hafta sonu konuşamadık. Seni çok seviyorum. Gümüşünden sana armağan olsun diyor. Doğu Sıvak, Seni Düşündüm adlı şarkı istenmiş. Tamamdır. Şarkılar listeme dahil olmuştu. Onları yollayacağım arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olayım. Evet, şöyle bakalım yine hızlı bir şekilde gelen mesajlarla. Abi selamünaleyküm, ben Tahir Orhan yolluyor. Samsun T tipi A10 koğuşunda yatmakta olan abi Murat Orhan'a selam iletirim. Gökyüzünde bizi korkutacak tek güç Allah'tır. O da bizimledir. Sen dik dur, reis kardeşin yanında. Güzel günler yakındır. Gönderen Tahir Orhan demiş mesajla. Evet, şöyle baktığımda yine ne var sevgili kardeşim? Oradan tamam, görüyorum. Evet, ben Yalçın Coşkun. Aydı Koğuşu'nda kıymetli kardeşlerim Samet Yıldırım, efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Muket Ayı'ya güzel günler olan inancımızı kaybetmeyin. Dualarımız ve gönüllerimiz sizinle. Allah gönlünüzden geçen hayırlı dilekleri kabul etsin. Sağlık, huzur, özgürlük dolu günlere en kısa zamanda kavuşma nasip etsin. Müslüm Gürses'ten Yemin Olsun şarkısı armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde yetinmiş. Onlar için gidecek. Evet, yine Murat abi, Emrah Turan, Kadir Çelik, Burak Pala'dan Gökhan Köke, kulak veren sesimizi duyan ve ulaşan bütün dostlara selam olsun diyor. Murat abi, Emrah Turan ve Kadir Çelik tarafından iletilmiş mesaj. Eyvallah, onlara da selamlar olsun. Evet, yine selamünaleyküm, ben Yağmur İptaş. B8 koğuşunda yatmakta olan eşim Sezgin İptaş'a seni her şeyden çok seviyorum. Ömrüm geri kalanı gözlerine bakarak geçsin istiyorum. Allah seni bize bağışlasın. Bir mucize olsun. Tüm hayallerimiz gerçek olsun. Kurban olduğum iyi kim? Ferhat Tunç'tan Sen Ateş Ol Ben Yanayım şarkısı armağan olsun. Yavuz Selim Güven'den kuzenim Sezgin İptaş'a sevgiler. Selamlar, Müslüm Gürses'ten tüm çalan şarkılar armağan olsun diyor. Yavuz Selim Güven tarafından iletiliyor. Sezgin İptaş'a armağan ediliyor. Onlar için gidiyormuş. Evet, tamamdır. Şöyle alıyorum. Tamam. Evet, bu arada Muhammed Çekti'ye ve ailesine de selamlar, sevgiler olsun. Muhammed kardeşime, Muhammed Çekti'ye ve ailesine de armağan olsun. Muhammed Çekti ve ailesi için gidiyor. Tüm güzel şarkılar armağan ediyorum. Tamamdır. Evet, bu şekilde yetinmiş. Yine mesajlar var tabii ki. Onları da okuyacağım. Tamamdır. Evet, Gül'ü soldurma istemişler değil mi? Hemen şarkıyı yolluyorum, sonra diğer isteklere geçeceğim.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: sabahların en yeni adresi. Tutku FM. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: İşte sevgili dostlar, bir itinimizin güzeli devam ediyor. Yoğun bir şekilde trafik fazlalaştı bugün. Evet, iyi akşamlar, yayınlar. Ben Yeniz Can demiş. Samsun 23. koğuşta yatan Kadir Çelebi'ye, iyi ki doğdun sevdiğim, yarın kalan yanım, keşke bugün sana sarılıp iyi ki doğdun diyebilseydim. Ama ne kadar bize bu günü böyle yaşattın. Murat Şampınar'dan Engel şarkısı, sana olan özlemimi bitmeyen sevgimin sesi olsun, seni çok seviyorum ömrüm demiş mesajında. Şarkı listeme dahil oldu. Evet, yayınlar. Kapalı'da C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz'e ve kardeşlerimiz Yener Dündar, Onur İtiyaroğlu, Umut Can Baysal, Onur Akkaya, Serdar Doğan Yılmaz'a, Enes Çorlu, Caner Balıtlı, açıkta değerli abim Refik Dündar'a selam olsun. Emrem canım parçası, Emrem canımın parçası, seni çok seviyorum. İnşallah bu hafta çok güzel haberler alırız. Tüm dualarımız seninle. Canım kocam Fatma Temiz demiş mesajında. Evet, bu şekilde yetinmiş, onlar için gidiyor. Deniz Kurt'tan demişler. Deniz Kurt'tan Tansu Kaplan için Heba Olan Dünler şarkısı. Armağan olsun bu günler, bir gün biter yavrum, yeter ki içindeki ümit, umut diyor, tükenmesin. Kendine iyi bak meleğim, kavuşacağımız günleri bekliyorum, seni çok seviyorum demiş mesajında dinleyicimiz. Heba Olan Günler listeme dahil olmuş. Evet, şöyle bakalım yine. Evet arkadaşlar, şu saatlik mesajları bana atmayın. Hafta içinde Taner ilgileniyor saatlik olayı. Şimdi saatliği ben takip edemiyorum. O ara kaçırıyorum. Ondan sonra da bu saatliği niye yayınlamadı, okunmadı diyorsunuz. Onun için pazar günleri saatlik mesaj atmayın. Hafta içindeki arkadaş hepsini takip ediyor. Ona atabilirsiniz. Bu program biraz yoğun ondan dolayı. Evet şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara. Tamam, gördüm mesajı. Ete sırayla yollayacağım. Öncesinde güzel bir şarkı var. İstenilen şarkılardan bir şarkı yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

bu güzel şarkıları gelsin demişler, tamamdır. Evet, yine şöyle baktığımda ben Reşit demişler. Tamam, onu geçiyoruz. Evet, şöyle bakalım yine. Tamam, bunu da gördüm. Arkadaşlar, yağma geliyor valla mesajlar. Hepsini yollayacağım. Uzun mesaj atmayın arkadaşlar. Sizden ricamdır. Evet, uzun mesaj yollamayın. Tamam, gördüm mesajı. Evet, ben diyoruz Samet Ayna, canlarım, özlerim, başta abim dediğim Yusuf Kılıç, küçük ağa, abime selam olsun. Ayrıca kıymetlerim, büyük olan canlarım Gökhan Safa, Kadir Birinci, Efe Kıl, Miraç Doğan, Barış Temel, Hüseyin Temel, Orkun Güre, canlarım selam olsun. Özgür yarınlar omuz omuza, merak etmeyin diyor. Samet Ayna yollamış mesajı. Selamünaleyküm, biz Mehmet Arslan, Emrah Turan, Kral abim, Uğur Demiröz abilerime, kardeşlerime, Samet Ayna, Uğur Vural, İbo Şeker'e, Sercan Tokaca, Tuncay Acar'a, Berat Dişikar'a, Savaş Beldek, İbo Şeker, Batuhan Aksu, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Ayhan Sisko, Yaya Sisko, Gökhan Saf, Kadir Birinci, Salih Çelik, Karatar, Miraç Doğan, Efe Kıla, Barış Temel, Hüseyin Temel, Barış'a, Semiz Berkay Sözkesen, Berat Sözkesen, Bahadır Taflan, Yakumuz bizi seven Sayan, tüm dostlara selam olsun. Uygar Doğanay'dan yine kararlar yağdı gönül dağıma, şarkısı armağan olsun. Kral ve kardeşleri demiş. Biz Mehmet Arslan, Mehmet Emrah Turan diye başlamış mesajına. Bu isteklerde, tabii ki isteklerde isim ve soyadlarının aralarına nokta ve virgül koyun arkadaşlar. Bakın, hızlı bir şekilde okurken hepsini karışık yazdığınız için ne yazdıysanız onu okuyorum. Ondan dolayı karışıklık olmasın. Nokta ve virgüllere dikkat edelim arkadaşlar. Evet, bu şekilde geliyor mesajlar. Tamamdır. Yollayacağım bu şekilde. Şöyle baktığımda mesaj, şarkılar var. Onları yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

Dilerim sultanlar çıksın bahtına, layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım, aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım,

0: tarih saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
3: İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda sevgili dostlar ne demişler? Selamünaleyküm, iyi yayınlar dinliyoruz demişler. Öncelikle ben Begüm Latifoğlu, Nurdan kardeşim Tolunay Eruz'un doğum günü kutlamak istiyorum. Canım kardeşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin. Aramız kırgın olsa da ben hep yanındayım. Seni seviyorum, Allah'a emanetsin. Kardeşim için Güler Duman'dan Umudum Var şarkısı armağan ediyorum demiş. Evet, Begüm Latifoğlu yollamış. Nurdan kardeşim Tolunay Erzurum'un doğum günüymüş. Onun doğum günü eşten dileklerimi kutluyorum diyor. Mesajında Begüm Latifoğlu yolluyor mesajı. Evet, şarkıda Umudum Var şarkısı için yollayacağım. Evet, bu arada Yalçın Aksu'dan yeğeni Uğur Yücel Aksu'ya koğuş arkadaşlarına Allah kurtarsın dilekleriyle armağan ediliyor. Yalçın Aksu'dan yeğeni Uğur Yücel Aksu'ya geçmiş olsun dilekleriyle iletilmiş. Allah kurtarsın, tekrarını bir an önce ailesine kavuşsun dilekleriyle iletmiş mesajını. Evet, onlar için gidecek. Evet, yine şöyle baktığımda sevgili dostlar, tamam gördüm, tamamdır. Evet. Tamam, bir olacağım. Sevgili Bülent Rengin, sevgili abimiz Bülent Rengin dinliyordu. Bülent Rengin'den oğlum diyor Arda Rengin'e ve koğuş arkadaşlarına gecenin güzel şarkıları armağan olsun. Onu çok sevdiğimizi bilsin diyor. Annesinin de çok selamları var. Bülent Rengin ve annesinden de Arda Rengin'e çok selamlar var bu arada. Evet, iletmemizi istedi. Onlar için gidiyor. Tamamdır. Evet, Umudum Var geliyor sevgili dostlar. Sonrasında diğer isteklere başlayacağız. Devam edeceğim. Hemen.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: ayrı saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

bir yüz bu yana bakma şaşkın. Evet, Erkin Koray şaşkın istenmişti. Şarkıyı da yollamıştık arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım yine mesaj kutuma bakıyorum. Hızlı bir şekilde okuyorum. Şarkılar da listeme dahil oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet, şöyle baktığımızda selamünaleyküm. Samsung kapalı C8 koğuşunda olan diyor. Kardeşimiz Ekrem Yıldız, Ömer Aslan, Burak Altun, Ertuğrul Katırcı, Uğur Yücel Aksu. Bütün özlemler size. Çok yakında kavuşmak dileklerimizde. Metin Akaya demiş. Mahkum Erhan Yıldız, Necati Öksüz, Yasin Yıldız dost meclisinden armağan olsun diyor. Evet arkadaşlar, burada şöyle bir durum var. Önce isimleri yazın, şarkıyı en alta yazın. Şarkının içine koyuyorsunuz şarkıyı, tam ortasına falan istek istiyorsunuz. Ben onu istek diye okuyorum, sonra bakıyorum altta istek yok. Olmayınca istek yayınlanmıyor arkadaşlar. Onun için istekleri yazın. En alta şarkıyı ekleyin arkadaşlar. Ve şarkıcı da önemli. Bazı şarkılar 5-6 tane veya 10 tane şarkıcı aynı şarkıyı söylüyor. Ondan dolayı hangisi olduğunu bilemiyoruz. Onun için şarkıcı da önemli. Şarkı da önemli. Onun için en alta ekleyin. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Sıradaki şarkı diyor. Bacana, Mustafa Esen başta olmak üzere. Serdar Soyubol, Gürkan Tutuk, Uğur Sönmez Işık, İbrahim Çapan, Murat Özdemir, Ferdi Gence ve tüm koğuş arkadaşlarına gelsin. Ahlat Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nda A19 şimdiden teşekkür ederiz demişler. Ahlat Açık Cezaevi İnfaz Kurumu.

19'a demişler. Et bu şekilde gelmiş bacanağım diyor diye başlamış mesaj. Et Mustafa Esen başta olmak üzere Serdar Soyubol, Gürkan Tutuk, Uğur Sönmez Işık, İbrahim Çapan, Murat Özdemir, Ferdi Genç ve tüm koç arkadaşlarına gelsin demişler. Bu şekilde gelmiş. Evet, hızlı bir şekilde okuyorum arkadaşlar. Selamünaleyküm, ben C4 koğuşundan Kerem Çelik Kanat. Başta Can abilerim olmak üzere diyor. Abim Tito Reis, Uğur Demireze ve Sercan Tokaca, Uğur Vurala, Samet Ayna, Güney Çakıroğlu, Engin Hündücü, İbo Şeker, Caner Yalçın ve Can parçalarım Salih Efe Çelik Kanat, Berkay Sozkesen, Hüseyin Demirağ, Savaş Beldek, Berat Dişikara, Taha Ünveren, Hakan Kocaman, Erdalcan Büyükdağ, Tunağan Sezer, Gürkan Saf, Anılcan Esentürk, Salih Örnek, Cihan Çama, Emirhan Uzun, Mert Aksu, Abdullah Yazıcı, Osman Yazıcı, Resul Acar, Erkun G yazmış, Onur Ulu, Ramazan Oytun, Envercan Sezer, Tunlar Kurtur, Muhammed Saraçoğlu, Umut Akkaya, Harun Yazan, şarkı Azerbaycan'dan Karlı Dağlar bu şarkı benden canına çok sevdiğim abim Tito Reis'ime gelsin ve tüm dostlarımıza diyor. Mesaj bu şekilde yetinmiş. İyi yayınlar, ben Rabia Efnan demiş. Rabia Efnan, sevgilim Osman Bayrak'a bazı özlemler vardır diyor. Şuraya bir daha tekrarlıyorum. İyi yayınlar, ben Rabia Efnan. Sevgilim Osman demiş, Bayrak'a bazı özlemler vardır. Kelimeler yetmez anlatmaya. Ben seni sadece severek değil, içimde yaşayarak bekliyorum. Zaman geçti ama diyor, kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Rabbim seni benden eksik etmesin. Seni çok seviyorum, çok özledim. Hayat arkadaşım, canından can iste, Tüdanya demişler. Et bu şekilde. Merhaba Murat Bey, yayınlar. Samsun Kapalı'da yatan diyor. Arkadaşım Emre Temiz'e, canım arkadaşım, çıkmana az kaldı. Gözün aydın. Çıktığında ailenle mutlu olmanı isterim. Çok dertleştiğimiz günler var. Tekrar olması dileğiyle. Esmer Kız yollamış mesajı. Et bu şekilde gelmiş. Selamünaleyküm, ben Kerem Sekmen. A11 koğuşunda kader birliği yaptım. Miran Sayala, Nazım Bilgin, Görkem Dirijan'a, Fatih Bilgin, Salih Çelik Kanat, Kaan Albayrak, Kadir Kalima, Emircan Özdemir, Enes Kara, Pelit ve Erdoğan Kansız, Batuhan Güzeloğlu ve diğer koğuşlarda yatan abi ve kardeşlerime Samet Yıldırım, Fehmi Şenoğlu, Osman Demirtaş'a, Batuhan Sekmen, Tunahan Sezer'e, Batuhan Say, Enes Çorlu, Ahmet Bektaş, Emirhan Ertaş, Caner Buga ve Kerem Çelik Kanat'a, Anılcan Esentürk, Kadir Ar, Şerafettin Dirijan. Her zaman gemiler batmaz, bazen sular çekilir. İstek şarkım Mehmet Elmas Kader. Bütün abi ve kardeşlerime armağan olsun diyor. Ben Kerem Sekmen demiş mesajında. Selamünaleyküm, ben C26 koğuşundan Kadir Gürel. Kader birliği yaptım diyor. Kadir Gürel yollamış. Kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim Şener Yılmaz'a, Cem Arslan, Zeki Çağlayan, Orhan Can Kır, Bafra'da yatmakta olan Temelcan Aka, abime armağan olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak üzere. Ferhat Tuş'tan Kalmasınlar adlı şarkı yollanmış. A26'da yatan eşim Taner Şahin'e, bugün bir gün kavuşunca anlatırım sana yokluğunda nasıl yaşadığımı. Ama şimdi tek bildiğim şey seni sevmek güzel. Sana hasret kalmak ise canıma yakan en büyük acı. Seni çok seviyorum. Sadece bunu bil. Songül annesinin de çok selamları var. Öpüyorum seni. Seda Sayan O Bilmiyor adlı şarkı istermiş. Evet, yine şöyle baktım. Ben Gamze demişler. Çarşamba kadın cezaevinde deniz gözlü kızım İdem Özsalih. Anne Balis. Haber alamadık. Böyle yazmışım burada. Evet, İdem Özsalih. Anne diyor. Balis, haber alamadık. Sesini duyamadık. Beni mahvetti. Annem korkma sakın. 3 gün sonra yanındayım. Geçecek bir tanem. Korkma sakın. Seni seviyorum. Anne kuzusu. Edip Akbayram'dan Kuşlar şarkısı armağan olsun diyor mesajında dinleyicimiz. Tamamdır. Devam ediyor. Burada yine mesajlar var. Soru işareti niye atıyorsun ki? Ben zaten yollayacağım size. Şimdi okurken ona cevap veremem ki. Evet, şöyle bakalım yine. Samsun Kapalı diyor. A10 koğuşunda benim de çalınsın lütfen diğer mesajlar gelmeden. Gülü soldurma. Ben bunu okudum ve şarkıda çalındı. Siz dinlememişsiniz. Yapacak bir şey yok. Evet, şarkılar var. Onları yollayacağım. Tamam, bu da geldi.
İstenilen şarkılar vardı. Tamam, bunlar da yollayacağım. Şöyle sırayla yollayacağız. Sevgili dostlar, birazdan onları da yollayacağım. Baktığımda şöyle. Tamamdır. Arkadaşlar biraz yoğunum burada. Ondan dolayı. Tamamdır. Gördüm. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar. Birazdan ona da yer vereceğim. Herkes beklesin biraz. Şu şarkı bir gelsin bakalım. Ben orada toparlayayım. Evet, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Yıldız İnşaat'a, Kadir Yıldız'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. Çalışanlarına ve müşterilerine de Yıldız İnşaat'a, güvenilir kuruluşunuza gelsin güzel şarkılar. Kadir Yıldız, selamlar olsun.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: İşte sevgili dostlar bitirimiz devam ediyor. Şöyle baktığımda arkadaşlar tamamdır. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat Düz demiş. Ben Murat Düz. Samsun Açık'ta olan başta Gökhan Kök abime, Emincan Ayna, Sefa Tutku'ya selam olsun abi. Güzel şeyler zamanla alır. En yakın zamanda yanımızdasın. Kardeşlerin her daim yanında. Rabbim sana sağlık versin. Biz neleri aşamadık ki diyor. Bizi başımıza Allah yazdığından başka bir şey gelmez. Abim kendine çok iyi bak. Meclisine selam olsun. Allah'a emanet olun. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı çalsan sevindiriz demişler. Şarkıyı listeye dahil ediyorum. Selamünaleyküm abi, yayınlar. Ben Batuhan Şipşak. Samsun Açık'ta yatmakta olan diyor. Aslan abim diyor. Evet Aslan abim. Gökhan Köke ortamına selam olsun. Sabrın sonu selamet abim. Allah'ın izniyle arıyorsun, sesini duyuyoruz. Kısa bir süre içinde de yanımızdasın. Şükürler olsun. Süreç uzun gibi gözüküyor. Allah dediği olur. Senelerce olmayan bir gecede olur. Ya sabır selamet Aslan abim. Hedeflerimiz yüksek. İmtihanlarımız elbet olacak. Bir gün gerçekleri hayallerden daha da güzel olacak. Kendine iyi bak. Oralarda Aslan abim dostlarına selam olsun. Allah'a emanet olun. Bize deplasman yok. Biz her yerde Samspor. Sıradaki şarkı Cansever'den Sen de Gittin. Senin için çalsın abi. Hayat bir sınava sınavsa Gökhan Köz Gökhan Kök diyor. Hayat bir sınavsa diyor Gökhan Kök yazar çıkarım diyor. Abi şöyle bakalım. Tamamdır. Evet şarkılar listeme dahil oluyor vesaire gidiyor arkadaşlar. Şöyle baktığımda yine evet şöyle bakıyorum yine. Hayırlı akşamlar. Samsun A6 koğuşunda yatan eşim Fatih Demir. Seni çok seviyorum. Dünya bir yana sen benim sol yanıma. Ruhumun yarısı İbrahim Erkal'dan Burnumda Tütüyorsun şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet yine şöyle baktığımda arkadaşlar gördüm onu da gördüm. Tamamdır. Evet şarkılar listeme dahil oldu. Yollayacağım onları da. Gelen mesajlar var. Onlara da yer veriyorum. Evet şu mesaj var. Selamünaleyküm Murat abi, ben SBA'den Berat Sözkesen. Senin aracınla gurbette Samsun'da yatan abi ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta Kral, Uğur Demiröz'e, Tuncay Cara, Sercan Tokaca, Uğur Vural'a, Enes Ulaş'a, Samet Ayna, Taha Öztürk, Berkan Sandıkçı, İbo Şeker, Savaş Beldek, Berat Dişikara, Engin Ündücü, İbo Kocabıyık, Hüseyin Demirağ ve Samsun'da bulunan başta abi Yusuf Küçükaya, Kavak'ta yatan Özüm, canım Berkay Sözkesen'e, Kerem Çelik Kanat, Salih Çelik Kanat, Gökhan Saf, Yaya Sisko, Ayan Sisko, Can Altuntaş'a, Serkan Kolonoğlu, Mehmetcan Dumanoğlu, Kürşat Dumanoğlu, Ebu Bekir Kola, Hamdi Samet Mutlu'ya, Veysel Kurt, Mürsel Kurt, ismini zikredemediğim abi ve kardeşlerime selam olsun. Bu günler gelen ne kadar bir gençlik yaktık ama yine de sizin için bir gençlik daha yakarız. A4'te bulunan değerliyim hayat Çetin'e buradan sevgilerimi yolluyorum. İstek şarkım Biz Yıkılmayız. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine gelsin diyor. Evet yollayan da tabii ki SBA'den Berat Sözkesen demişler. Bu şekilde yetinmiş. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam gördüm. Şöyle baktığımda yine sevgili dostlar tamam onu da gördüm. Selamünaleyküm. A24 koğuşunda yatan Aslan abimiz Emir Ocak. Başka koğuşlarda bulunan abilerim, kardeşlerim Kadir Özdemir, Emirhan Bayrak, Harun Can Üsup Bütün, Ercan Taşkara. Selam olsun, bu zor günler elbet biter. Siz canınızı sıkmayın. Özgü günler tekrar bir arada olmak dileğiyle. Yollayacağım şarkı Emir abime gelsin. Şarkı kan meydan, yarınlara güleceğiz. Samet Aydın ve Ali Yavuz demişler mesajda. Evet, bu şekilde gelmiş. Evet, yine baktığımda şöyle, selam Murat, ben Ayşegül Coşkunsu. Çarşamba'da yatan diğer yarım Fatoş'uma az kaldı. Bir tanem canı çok sıkkın, senden haber alamıyoruz. İlk fırsatta ara bizi. Seni çok seviyorum. Tüm güzel şarkılar sana, tüm dostlarıma gelsin. Hepinizi çok seviyorum. Fatma Coşkunsu, Selçem varsın bu alemde, bebeğim demiş. Evet, Ayşegül Coşkunsu yollamış mesajı. Evet, bu şekilde yollamış. Evet, yine selamünaleyküm, ben Muhammed Kahraman. Samsun Kavak'ta yatmakta olan Rıdvan Korkmaz'ın kardeşi Efecan Esici. Doğum günü kutlu olsun inşallah. Doğum gününü dışarıda sevdikleriyle geçirmen dileğiyle, Ahmet Kaya'dan doğum günü kutlu olsun şarkısı armağan olsun denmiş mesajla. Evet, yine gelen diğer mesajlarda. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben 18. Koğuş'tan Aslan kardeşim Görkem Mert Yıldırım'a selam olsun. Kardeşim hep yanındayım. Özgü günlerde kavuşmak dileğiyle. Şu anda burada bulunan Bahtiyar Özdemir, Kıvanç Çağan, Fırat Çelebi, Mahmut Çalımlı, İbrahim Engin, BB, Çuluka Mehmet ve Hürkan Kiracı, Çınar Aksu, her zaman arkamda olan İsmail Yıldırım, çok selam olsun. Müslüm Gürses'ten Haydar Ardar şarkısı armağan olsun. Gönlü güzel bütün dostlara selam olsun diyor. Evet, Ferhat Karakaş da yollamış mesajı, selamlar olsun. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Evet, bu arada yine sevgili Merdo kardeşime de çok selam olsun. Ona ve koğuş arkadaşlarına, özellikle Merdo'ma çok selam yolluyorum. Evet, yine gelen diğer mesajlar dedik. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Yayınlar seyir halinde seni dinliyoruz. Kavak'ta Samsun ve diğer hapishanelerde yatan kardeşlerim, abilerime selam olsun. Ahmet Kaya'dan Doruklara Selamlı şarkısı yanımda bulunan çok sevdiğim eşim Özlem'e gelsin. Sana da çok teşekkür ederiz demişler. Özlem için gelsin demiş. Evet, yollayan İsmi, evet şöyle bakıyorum, Kudret Kahraman yollamış. Evet, Kudret'e bu arada geçmiş olsun dediklerimi yolluyorum. Eyvallah. Evet, yine şöyle bakalım arkadaşlar. Bayram Usta, selam olsun Bayram Usta'ya. Evet, eyvallah. Hayırlı yayınlar olsun abi. Ben Ali Can demiş. Çocuklarıma ve eşime burada şarkılar orman olsun diyor. Ali Can'a selamlar olsun kardeşime. Ona ve çocuklarına da selamlar, sevgiler olsun. Ece, yine gelen diğer mesajlar. İyi yayınlar abi. 11. Koğuşta yatan Mihran Sayar için İbrahim Dizdek Munzur Yüzlüm şarkısı yayınlar mısın? Cennet bana geldi, artık her şey çiçek açabilir. Gülcan Sağlam yollamış mesajı. Evet, bu şekilde yetirilmiş mesaj. Tamamdır. Birazdan devam edeceğiz. Evet, şarkılar geliyor. Bu arada istek bir mahkum şarkısı vardı. Nur Özcan benim adım demiş. Bu arada isteği, ismi niye başa yazmadın? Sudenur Özcan benim adım demiş. Biraz önce istek yollamıştı. Ne yapalım? İsteği bir daha mı okuyacağız? Okuyacağız. Sudenur Özcan benim adım. Evet, bunu okumadım değil mi ben? Ha, bu okunmamış, tamam. Ben de diğeriyle karıştım. Birazdan Sudenur okuyacağım isteğini. De, bu saatlik olayı bana atmayın arkadaşlar. Saatlik pazar günleri haricinde atabilirsiniz. Bakın, saatlik olayı 10'da yayınlansın, 21'de yayınlansın. Bunu hafta içi atabilirsiniz. Ama benim programlarımda pazar günü atmayın arkadaşlar. Onun takibini yapamıyorum. Ve böyle parça parça yazmayın arkadaşlar. Bütün halde yazın, isteğinizi atın. Sonradan aklıma geldi, Sunerun yazayım. Sonra aklıma geldi, geçmiyor günler. Olmaz arkadaşlar. Bunu okurken bu kalır. Sonra yine okumak zorunda kalırız. Onun için düzeltelim lütfen. Bütün halde düzgün bir şekilde mesajlarınızı yazın. Kontrol edin. Çünkü bazen bu T sözlük değiştiriyor. Onu da yanlış okumak zorunda okuyorum. Orada ne yazdıysanız aynısını okuyorum ben. Onu da söyleyeyim. Yani orada ne yazarsanız yazın, aynısını okuyorum. O bir gerçek. Onun için düzeltip atın lütfen, sizden ricamdır. Evet, burada ben hızlı bir şekilde okuduğum için onları kontrol edemiyorum arkadaşlar. O sizin göreviniz. Atacaksınız, ben bu şekilde okuyacağım. Evet, istenilen şarkılar var demiştim, hemen şarkılar geliyor.

0: Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

0: Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.
1: Hiç sevmedim say.
0: Ben seni unuttum. Benden ayrılıp da gittiğin o gün. Gittiğin o gün.
2: Gittiğin o gün. Evet, Kader Mahkum İstek Programı tüm güzelliğe devam ediyor. Arkadaşlar sırayla okuyorum. Herkes bekliyor. Valla ben size demiştim, saat 18 itibariyle girdim. Akşam 6'da girdim programa. O saatte 8 arasında atın ki mesajlarınızı, sevdiklerinizi söyleyin. Onlar bizi duyuyorlar zaten. 6 ile 8 arası atalım, tez olsun, bir an önce duysunlar diye. Hem de program 9 ile bu 10-11 arası atıyorsunuz ya, hepsi bir ara böyle birikiyor ve üst üste geliyor. Sonra da okunmadı, ne zaman okuyacak, şarkı ne zaman çıkacak gibi olaylar oluyor. Hepsini üst üste koyup okuyamam. Okuma okuruz üst üste. Hepsini hızlı bir şekilde okurum. Ama şarkılar üst üste koyup çalamam arkadaşlar. Şarkılar listeme dahil oluyor. Şu arama işini de bırakın artık. Burası bilgisayar. Bilgisayardan cevap veremiyorum. Bakın, oradan devamlı arıyorsunuz. Evet, engel atarım, haberiniz olsun. Evet, şöyle bakalım. Ben Erdem Şenoğlu. Samsun Kavak Seytepi kapalı cezaevinde A27 koğuşunda yatmakta olan canım kardeşim Gürkan Şenoğlu'na. Kardeşim, seni çok seviyor, özledik. Sakın umudunu kaybetme. Her karanlığın gecenin bir sabahı vardır. Dualarımız her zaman seninle. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup yeniden aynı sofrada buluşacağız. Kendine iyi bak, güçlü ol. Geçmiş doğum günü kutlu olsun. Seni çok seven Erdem abin. Kucak dolusu selamlar ve sevgiler. Bu arada Berkay Can Güneş kardeşime de çok selam olsun. Aynı koğuşta olan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Ahmet Kaya'dan doğum günü kutlu olsun şarkısı. Çalarsanız çok seviniriz. Mutlaka hocam demiş. Eyvallah. Evet, selamünaleyküm. Ben Emirhan Kökçüoğlu. Samsun Tehtibi cezaevinde yatmakta olan Kerim Kökçüoğlu, İsmail Kökçüoğlu, Ömer Çakır, Mertcan Aslan, Emirhan Kaplan, Özcan Karakoç, Umutcan Kobaran, Fahri Can Peköz'ler, Fahri oralar sizi çok gören yerler değil. Elbet bir gün canlarım vuralım diyor. Hepinize selamları var. Allah'a emanet olun. Metin Işık'tan Erciyes'ten bir yel esti şarkısı armağan olsun dermiş. Evet, bu şekilde gelmiş. Tamamdır. Şuradan devam edeceğiz. Ne demişler?

Dal Bey. Seni çok seviyorum. Bunu unutma. Hayret nasıl yaşıyorum? Demiş mesajında. Evet, yine şöyle baktığımızda tamamdır. Songül Semiz'den Bal Gözlüme. Ahmet Kaya, İncir Ağacı Armağan Olsun. A10 Koğuşu. Şarkı Ahmet Kaya, Mapus içinde 3 Ağaç adlı şarkı istenmiş. Tamam, bunu listeme dahil etmiştim. Evet, bu şarkıyı Samsun Kavak Açık Cezaevinde D11 Koğuşu'nda bulunan ömrüme adadım nişanlım Göktan Tan demiş. Göktan Tan armağan ediyorum. Ahmet Kaya'dan Günler Geçmiyor. Çalar mısınız? Canım sensiz geçen her gün ömrümden eksilen bir parça gibi. Takvim yapraklar düşüyor ama hasret hiç eksilmiyor. Gözüm seni arıyor. Gönlüm hep seninle yaşıyor. Aramıza demir kapılar, duvarlar girmiş. Olabilir ama diyor, sevgimizin önüne hiçbir engel geçemedi, geçemeyecek. Bil ki seni aynı sevgiyle, aynı umutla bekliyorum. Bir gün bu hasret bitecek. Göz göze geldiğinde o an bütün acılarımızı geride kalacak. O güne kadar kalbimde, dualarımda seninle. Sakın umudunu kaybetme. Çünkü seni bekleyen, sana sımsıkı bağlı bir yürek var. Seni kelimeler anlatamayacağım kadar çok seviyorum. Bu şarkı hasretim ve sevgim sesi olsun. İyi yayınlar diliyorum demişler. Et Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler adlı şarkı istenmiş. Evet, burada... Evet, şöyle bakalım. Tamam, onu yolluyoruz zaten. Atıyorum bunu ben. Tamamdır. Evet, şu kulaklıkları yolluyorum arkadaşlar. Kulaklıklardan sonra bir şey yazmayın. Sadece beklemede kalın lütfen, ricamdır. Samsun Kapalı T tipinde yatmakta olan sevgilim Gürkan Safa. Aramızda dualar olsa da sevgimiz her mesafeyi aşıyor. Ne olursa olsun birlikte güçlüyüz ve bugünlerde el ele atlatacağız. Seni çok seviyorum, seni çok bekliyorum. Unutma, yalnız değilsin. Kalbim her zaman seninle. Ahmet Kaya'dan Yaşayamadın Sen. Ahmet Kaya'dan Yaşayamadım Sen armağan olsun demiş mesajda. Evet, bu şekilde yetirmiş mesaj, tamamdır. Arkadaşlar, bu ısrar ne? Alın bakayım. Evet, şöyle bakalım yine. İstenilen şarkılar var. Onları listeme dahil etmiştim. Onları da yollayacağım. Bu arada sevgili Hilmi Toker. Eyvallah kardeşim. Cansın. Hilmi Toker'e ve ailesine sevgiler olsun bu arada. Dinledikleri bir etmişler. İyi yayınlar, ben Sevim Yeşilyurt. Çarşamba cezaevinde yatan kızım Zerda Doğan. Can parçam, üzülme. Güneşin sözü var, bir gün bizim için doğacak. Davul zurnayla alacağım seni oradan diyor. Sevim Yeşilyurt yollamış. Kızım için, Zerda Doğan için gelsin. Tüm güzel şarkılar demiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine bakalım şöyle bakalım. Bu arada bir diyor ki Kurusa Fidan'ın sevgili şarkısı armağan ediyorlar. Kurusa yanlış mı yazmış? Kurusa Fidan'ın sevgili Bülent Engin, Arda Engin, komşuları Emre abisi, Engin abisi, Hayati Akşam, Mahmut abisi, Ali abisi, hepsi Arda Engin'e selam yolluyor. Güzel bir türküyü onun için istiyorlar demiş mesajında. Bülent Engin yollamış bu mesajı. Armağan olsun demiş. Tamam, bu şarkıya bakacağım şimdi zaten. Evet, şöyle bakalım, biraz burada bir yoğunluk var. Onları atacağım. Şu şarkı bir gelsin bakalım. Ondan sonra da tekrar gideceğiz.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, BTR'imiz tüm güzeli devam ediyor. Güzel bir şarkı, Kurusan Fidan'ın Gülleri Solsa adlı şarkı geliyor. Bu türkü tabii ki öncesinde Bülent Rengin'den Arda Rengin, komşuları Emre abisi, Engin abisi, Hayata Akşam, Muhammed Mahmut abisi ve Ali abisi, hepsine Arda Rengin'e selamları var. Selamlar, sevgiler yolluyor. Evet, Bülent Rengin'e ve yanındaki misafirliğine de selamlar olsun bu arada. Evet, yine bu arada enişte diyor. Ciğerim Yanıyor şarkısı, annesinden de Arda Rengin'e armağan ediliyor. Ciğerim Yanıyor türküsü, tamamdır. Evet, onlara da selamlar, sevgili olsun bu arada, tamamdır. Onlar için de gidiyor. Evet, şarkılar geliyor ve diğer istekler de birazdan yollayacağım. Kimse acele etmesin arkadaşlar. Geliyor, hepsi geliyor. Hadi bakalım.

İşte böyle Nazım Bilgin, sevgili kardeşim de severdi bu şarkıyı. Nazım Bilgin'e selam olsun bu arada. Evet, istekleri okuyacağım arkadaşlar. Bu acele etmeyin yani, okup da okunsun hemen kaçalım yok arkadaşlar. Ben buradayım, 12'ye kadar buradayım daha. Gerekirse 1'e kadar buradayım. Hepsini okuyacağım, sadece bekleyin biraz. Acele yok, bak burası yine karışmaya başladı. Ben sırayla hepsini karıştırmadan götürmeye çalışıyorum. Lütfen ricamdır, bekleyin. Şarkılar isteme dahil olmuş zaten, onlar da yavaş yavaş geliyor. Et birliktemiz devam ediyor. Yıldız İnşaat'ın sunduğu Firar Saatler'de. Kadir Yıldız, sevgili kardeşimize selam olsun bu arada. Evet dostlar, şöyle bakalım yine mesaj kutumuzda neler var. Tamamdır. Parça parça yazma, hepsi bir arada yolla. Evet, yine gelen mesajlar var, onları okuyacağım. Uzun mesajlar var. Evet, canım babam diyor. Canım babam Tunca Acar. Babacığım seni çok seviyorum. Açık görüş için gün sayıyoruz. Kreşte babalar günü resmi yaptık. Annem sana gönderecek. Resimlerimizi buzdolabına astım. Seni çok özlüyorum. Aslan babam. Şimay Acar yollamış mesajı. Evet, bu şekilde gelmiş. Ve diğer mesaj şöyle geliyor. Dünyam Tito Tuncay Acar, dünyam diyor Tito Tuncay Acar, canım her şey için ferah tut, içini ferah tut, yolunuz ne kadar uzun ve zahmetli olursa olsun diyor. Biz beraber neler yaşadık, her şeyin üstesinden geleceğiz, bunu da beraber atlatacağız, bir ömür boyu senin arkandayım diyor. Sen benim her şeyimsin, seni çok ama çok seviyorum, Allah kalbimizi biliyor, kızımız da ben de iyiyiz, aklın kalmasın, dualarımız hep seninle, benzemez kimse sana. Burcu Nur Acar yollamış bu mesajı da. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Selamun aleyküm Murat abi, kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Belediyeviler Mahallesi'nden Barış Vural. Buradan abi ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Öncelikle reisim Tuncay Acar, abilerim Kral Uğur Demiröz'e, ağam küçük A'ya, Yusuf Küçük Ağa'ya demiş, agam diyor. Yusuf Küçük Ağa'ya, Sercan Tokaç, Uğur Vural, Engin Ündücü, Ebu Bekir Kol, kardeşim Berat Sözkesen, Kerem Çelik Kanat, Salih Çelik Kanat, Serkan Kolonoğlu, Can Altuntaş'a, Samet Ayna İbo Şeker, Berat Dişikara ve Hüseyin Demirağ, Barış Semiz, İbrahim Kocabıyık, Gürkan Saf, Berkay Sözkesen, İsmail Can Vural'a, Yahya Ayha Sisko, Mami Torunoğlu, Kemal Can Dindar, Kadir Birinci, Savaş Beldek, Erman Nurullah İnce, Kadirhan Rengin, Mert Güneş, bütün abi ve kardeşlerime selam olsun. Unuttuğumuz, yazamadığımız illaki vardır. Herkes kendini iyi biliyor. Kalpler, gönüller bir. Elbet bu günler geçecek. Kavuşacağımız günler olacak. Şarkı Adan Ayan'dan, adresin belli şarkısı. Armağan olsun demiş. Evet, kardeşimiz yollamış mesajı Barış Vural tarafından. Ona da selamlar, sevgiler olsun bu arada. Evet, bu şekilde gelmiş. Evet, Muhammed Kahraman'dan kardeşi Efecan eşici doğum günü kutlu olsun. İyi ki varsın demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlarda bak yorulmaya başladım artık. Dilim sürtüşüyor. Evet sevgili kardeşim, bu arada Mustafa Demircan, eşim Ümraye ve çocuklara Yaren Eymen Asel için demişler. Sadık tüm güzel şarkılar armağan olsun demiş. Evet, bu arada sevgili kardeşim Ali Can'a da sevgiler selamlar olsun. Evet, Ali Can'a sevgiler selamlar yolluyorum. Evet, ona da ve ailesi için de gelsin tüm güzel şarkılar. Eyvallah. Evet, yine gelen mesajlar var. Evet, şöyle baktığımda, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun abi. Sana 5-6 tane liste gönderiyorum. Bunları okursan seviniriz demişler. Murat Tağan'dan Ahmet Can Yapara, Niyazi Demirtaş, Ali Demirtaş, Eren Yuşarlı, Samet Çakmak, Ahmet Coşkunsu, Doğanay Coşkunsu, Barış Aktaş selam olsun. Yine Salih Kaba, Orhan Bayrak, Yusuf Üstün, Kürşat Sağroğlu, Baran Samet, Fukula, Yavuzan Melek, Sefa Ay, Fatih Akalmaz'a selam olsun. Ve Bora Taşkın, Bertu Akgün, İsmet Can Özgür, Samet Polat, İlhan Seven, Recep Özden, Muhammed İlgöz selam olsun. Yine demiş Kürşat Sağroğlu, Yusuf Üstün, Samet Çakmak, Doğan Can Yörük, Can Çolak, Emin Ateş, evlatlara Taylan Dici'den Gülo Kalk Gidelim şarkısı armağan olsun. Murat Tağan'dan Ahmet Can Yapar, Ali Demirtaş, Niyazi Demirtaş, Eren Şarlı, Samet Çakmak, Baran Samet Fokula, Muhammed Emin Beden, Salih Çelikkant, Halil Kayaoğlu, Ömer Can Demirtaş, Kerami Baydal, Volkan Demir Yüksel,
Tuncel Şahan, Yılmaz, Zafer Bayrak, Uğur Kara, bugün çalan bütün şarkılar armağan olsun diyor. Murat Tağan, Evlatlar, Recep Kurtses, Vulut demişler. Evet, yine Vulut Bakırcı, Taylan, Dicle, Gülo, Kalk Gidelim adlı şarkı istenmiş. Ben Sati Tahan, Canım Kanım, Murat Tağan, Ahmet Can Yapar, Ali Demirtaş, Niyazi Demirtaş, Eren Yuşarlı'ya çok selam olsun. Seni seviyorum yavrularım. Sıradaki şarkılar size armağan olsun diyor. Sati Tahan yollamış annesi. Canım Kanım Murat Tağan'a, Ahmet Can Yapar'a, Ali Demirtaş'a, Niyazi Demirtaş'a, Eren Yuşarlı'ya sizi çok seviyorum yavrularım. Sıradaki şarkılar size gelsin demiş mesajında. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Sırayla hepsini yolluyorum. Evet, listeler uzun. Selamünaleyküm, ben Kavak Açık Cezaevinden Armağan Zaimoğlu. Öncelikle Samsun Kapalı'da yatmakta olan Yusuf Tosun'a, Emrullah Kaya, Ta Yasin Duru'ya, ayrıca Kavak S tipinde yatmakta olan kıymetli kardeşim Erdem Gürgül'e, buradan kadar birliği yaptığım kardeşim Enes Nacak ve Siyami Durmaz'a, Onur Kocabıyık, Mustafa Kızılkaya, Muhammed Şahin Kaya, Ertuğ Sağlam, Baran Durgun, Doğan Kaya, Öner Dilek, Emre Ceylan, Ahmet Kesici, Hazar Ceylan, Emre Ceylan, Ahmet Kesici, Hazar Karakuş'a, Mert Çetin, Burak Polat, Emirhan Aran, selam ederim. Özgürlük çatısı altında buluşmak dileğiyle bizi seven tüm dostlara selam olsun. Geceniz güzel olsun. Şarkılar bize ve bizi seven dostlara armağan olsun demiş. Armağan Zaimoğlu yollamış bu isteği de. Evet, yine gelen mesajlar var. İyi yayınlar dilerim demişler. Lavanta ailesi olarak diyor. A26 koğuşunda yatan oğlum Mücahit Ayaz, gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın olan zamandır oğlum. Sabrettiğin için sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu günler geçecek. Annen ve o kapıda seni bekleyecek diyor mesajında. Yine C12 koğuşunda yatan çok özlenen eşim Dede Murat'a, Murat Kurşun'dan Sevenler Gece Olur şarkısı armağan ediyorum. Lavanta yollamış. Evet, iyi yayınlar dilerim Murat demişler abi. Lavanta ailesi olarak diyor. A26 koğuşunda olan abim Mücahit Ayaz'a, C12 koğuşunda olan babamız Dede Murat'a, dualarımız sarılmaz, sevgimizle hep yanındayız. Sabrın sonu, selamet az kaldı. Sıradaki şarkılar sizlere gelsin. Çiçek ve Nisa yollamış. Bu şekilde iletmiş mesajı. Onlar için gidiyor bu mesajlar. Evet dostlar, şöyle bakalım. Selamlar Can kardeşim, Murat iyi yayınlar. Ben Kadir Çelik. Öncelikle kardeşim Kerem Çelik'e selam olsun. Gökhan Gök, Gökhan Gök için, Hamdi Samet Mutlu, Engin Kudal, Beyti Kudal, Tugay Eldeşi, bizi tanıyan herkese selam olsun. Emrah Turan, Burak Pala, Batu'nun da selamları var. Vay Allah kurtarsın diyor. Diyoruz diyor. Kadir Çelik kanat yollamış. Emrah Turan tarafından da iletilmiş mesajlar. Evet, onlar için gitmiş. Evet, yine gelen mesajlarda bu arada, yine sevgili dostlar, Anıl Yalçın'a, Samsun Kapalı'da yatan Anıl Yalçın kardeşime selam olsun diyor. Cem Uçar yolluyor. Evet, benden de Anıl Yalçın'a çok selamlar olsun, geçmiş olsun bu arada sevgili kardeşime. Anıl Yalçın'a da selamlarımı yolluyorum. Evet, şöyle. Evet, nefese nefese kaldık valla. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Tamam, yollayacağım. Tamam, gördüm. Bunu da gördüm. Evet abi, ben diyor Adem Çimiç. Buffalo'da yatan kardeşim Ahmet Çimiç, Çarşamba'da yatan canım Serda Doğan için gelsin. Allah bir gün öncesi dışarı çıkması nasip etsin diyor. Adem Çimiç yollamış mesajı. Selamlar olsun. Savaş Ağrı'ya da selamlar olsun. Savaş Ağrı'dan da tüm dostlarına selamlar, sevgiler olsun bu arada. Eyvallah. Evet, yine gelen mesajlar var. Var var. Onları da yollayacağım. Az biraz bekleyin arkadaşlar. Evet, yine Bülent Rengin'den Uğur Vural'a çok selam var arkadaşlar. Arda Rengin oğluma da, koğuş arkadaşlarına da sıradaki güzel şarkılar armağan olsun diyor. Bülent Rengin yollamış mesajı. Eyvallah. Evet, onlar için gidecek. Eyvallah, tamam, gördüm şarkı istekleri. Evet, gelen mesajlar var. Birazdan hızlılık vereceğim şarkılara. Öncesinde yine istenilen bir şarkı vardı. Onu bir çalayım ben. Sonrasında yine ben buradayım. Hadi bakalım.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Kadar Mahkum İstek programı saatler 22.42 gösteriyor bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda Sevim Yeşilyurt'tan çarşamba cezaevinde kızım diyor. Zerda Doğan, Samsun Kabalı'da yatan Anıl Yalçın'a çok selam olsun. Anıl Yalçın her zaman aklımızdasın diyor mesajında. Evet, Sevim Yeşilyurt yolluyor bu mesajı. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda onlara. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Hakkı Kerim Topal. T-tipinde yatan amcam Mert Tekin'e selam olsun. Amcam, seni çok özledim. Sensiz her şey daha siyah beyaz. Bir an önce çıkmanı bekliyorum. Her şey çok güzel olacak. Seni asla bırakmayacağım. Seni çok seviyorum. Yeğenin hep yanında. Bunu asla unutma. Bana dönek demiş itin biri şarkısı. Armağan ediyorum amcama. Elbet bir gün amca diyor. Evet, sevgili kardeşim Hakkı Kerim Topal yolluyor Merdo'ya, dayısına. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlarda şöyle baktığımda Adem Çimiş'ten demişler. Evet, bu arada Zerda Doğan'a çarşambada, çarşamba kadın koğuşunda yatan Zerda Doğan'a ve yine Savaş Arlı'dan da Barış Arlı'ya selamlar, sevgiler var. Tüm dostlara selam olsun demişler. Tamamdır. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Bu arada sevgili abim Bülent Rengin şu anda bizi dinliyordu. Arda Rengin'e, Uğur Vural'a demiş. Peşinden Semih Kılıç'a ve gönül dostumuz Mikail Yerli'ye armağanım olsun diyor. Bu güzel şarkı istenilen şarkılardan bir tanesiydi. Evet, adresin belli. Etek giysin geçsin adındaki şarkının sözleri bu şekilde. Evet, sevgili Bülent Rengin abime selamlar olsun. Ve yine annesinden de Arda Rengin'e çok selamlar var. Özlemiş. Özledim mi oğlumu diyor mesajında. Onlar için gelsin. Tamamdır. Evet, diğer mesajlar var. Şarkıyı yollayacağım şimdi arkadaşlar. Sadece beklemede kalın. Hayret nasıl yaşıyorum. Kara kızdan her şeyi diyor. Resul Dalbey için gelsin diyor. Bu şarkı da listede, birazdan yollayacağım. İyi akşamlar. Ben selamünaleyküm. Ben Emir Kabadayı. Emir Kabadayı yollamış. Önce Samsun Kapalıdoğan'ın canım kardeşim Anıl Bayrak, Muhammed Mustafa Aşa, Rıdvan Sarı, Baran Akman, Selçuk Beşlioğlu, Eren Yılmaz, Enver Can Sezer, abilerim Samet Polat, Uğur Akın'a, Ünal Eker'e, Batuhan Öz Yılmaz'a ve A23 koğuşumda selam olsun. Samsun Açık'ta yatmakta olan canlarım Fazıl Güler, Murat Sakallı, Arda Öztürk, Tilkim Mertcan, Aşur Aydın ve Erkan Can'a, Sezgi İptaş, Yusuf Sezer, Emirhan Aslan, Ömer Yadigaroğlu, İlhan İlkay Salih, Hakan Koç'a selam ederim. İsmini sayamadığım, beni tanıyan tüm abi kardeşlerime selam eder. Tez zamanda özgürlüklerine kavuşurlar inşallah. Ali Kınık'tan Bildiğin Gibi Değil şarkısı armağan olsun. Emir Kabadayı kardeşim yollamış bu mesajı. A18 koğuşunda yatan oğlum Baran Özkan. Güneş her gün doğuyor oğlum. Senin günün de doğacak, buna inan. Dimdik dur, yıkılma. Kapı açıldığında ilk sarılacak kollar benim kollarım. Seni Allah'ıma emanet ediyorum. İstek şarkım Çağla Seni Düşündüm şarkısı oğluma armağan olsun demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Canım kanım aslan parçam. Kardeşim A24 koğuşunda Baran Ünlü. Özledik oğlum. En kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle. Seni seviyoruz. Unutulmadın. Elbet paşam demiş mesajda. Baran Ünlü için gitmiş istek. Evet, yine gelen Fatma Yıldız. C8 koğuşunda yatan oğlu Ekrem Yıldız'a az kaldı annem. Çok yakında kavuşacağız diyor. İhtiyacı var şarkısı oğluma gelsin demiş mesajında. Evet, bu şekilde gelmiş. Ve yine gelen diğer mesajlar var. Onları okuyacağım. Selamünaleyküm, ben Muhammed Şahinkaya. İyi akşamlar, iyi yayınlar Murat abi. Kavak Açık Cezaevinde birlikte kader birliği yaptığım abilerim, dostlarım, kardeşlerim diyor mesajında. Burada başka var mı? Evet. Samet Tatar, Mustafa Kızılkaya, Onur Kocabıyık, Furkan Macit, Uğur Kurnaz, Armağan Zaimoğlu, Enes Nacak, Doğan Kaya, Hilmi Can Aslan, Soner Özden, Altan Erdoğanoğlu, Çaki Burak, Bekirhan Aslan, Burhan Kodulak, Haydar Karaca, ismi unuttuğum diğer cezaevinde yatan kardeşlerime çok selam olsun. Elbet bir gün diyor. Ya Musallat Ya Mapus adlı şarkı istenmiş. Evet, yine gelen istekler var. Onları da yollayacağım. Öncesinde şu şarkı bir gelsin bakalım. Bülent Rengin, sevgili abimiz.

Benden söylemesi ciğerci kedisi, sokak kedisini yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar, dostunu...

Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

Evet dostlar, devam ediyoruz bu arada gelen mesajlarla. Evet, Samsun 6 koğuşunda yatan Fatih Demir. Koğuş arkadaşları Osman Halil, zindan karanlık olsa da umutlar gökyüzünde süzülen kuşlar gibidir. Güneş elbet bir gün sizin içinde doğacaktır. Yılan Dağı'na kar yağmış şarkısı çalar mısınız? Hayırlı akşamlar dileriz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş sevgili dostlar. Evet yine sevgili dostlar, Serdar Çimiç, Adem Çimiç düzeltiyorum. Adem Çimiç için gelsin denmiş. Evet yine Zerda Doğan'a çarşamba kadın koğuşundan Zerda Doğan'a armağan edilmiş. Evet, Adem Çimiş'ten denmiş, armağan olsun demişler. Tamamdır. Savaş Arı'dan da Barış Arlı'ya selamlar, sevgiler var. İletilmemizi istemişlerdi. Onlar için gidiyor. Evet işte şarkım var listemde. Hemen şarkıyı yollayacağım. Diğer şarkılar da listeme dahil olmuştu. Onları da yollayacağım arkadaşlar bu arada. Evet bu arada Instagram adresim, yine hatırlatayım. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. DJ Murat diye geçiyor. Onu ekleyin. Instagram adresimi ekleyin. O önemli. Yayına girerken çıkarken bildirimler atıyorum. Hatta attım yayına girerken. Ve paylaşımlarımız da var. Onları da beğenin. Yayından sonra bakacağım. Kimler beğenmiş çok diye. Evet, Instagram adresim ekli olmayanlar eklesinler arkadaşlar. Evet, DJ Murat diye geçiyor. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Ekleyin ve son paylaşımlara beğeni yapın.

0: Kuzey FM 105. Duyguların frekansı.
1: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar bitirimiz devam ediyor. Bu arada arkadaşlar demiştim biraz önce yine söylüyorum. Öyle soranlar da var. Evet Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Bakın oraya ekleyin. Yayına girerken çıkarken bildirim atıyorum. Ki yayına ne zaman girip çıktığımı görün diye. Onun için Instagram adresim DJ Murat. Ve son ekledim... Etiketlerime de beğeni yapın bak. Arada sırada böyle paylaşım atıyorum. Onları da beğenin arkadaşlar ki takip sayımız artsın. Dinleyici kitlemizi oradan zaten bildiriyoruz her şeyi. Oradan bana ekleyin sayfamı. Ekleyin ki paylaşımda da beğeni yapın bu arada. İşte şöyle bakıyorum yine gelen mesajlara. Öyle hepsi bir arada olmuyor değil mi? Kavak açık cezaevinde yatan canım parçası sevgili Muhammed Şahinkaya. Seni çok seviyorum sevgilim. İyi ki benimsin diyor. Ben Gülşah Şahinkaya. Yıldız TV'den aklım hep sende şarkısı. Canımın parçası armağan ediyorum. İyi yayınlar. Kalın sağlıcakla selametle diyor mesajında. Evet bu şekilde gelmiş mesaj. Tamamdır. Şöyle baktığımda. Tamam. Öyle olsun bakalım. Hadi bakalım.

İşte aklım hep sende. Böyle güzel bir şarkıyı da Yıldız İnşaat'ın sunduğu Firar Saatler devam ediyor arkadaşlar. Evet, baktığımda şöyle şöyle bakıyorum ben. Merhabalar demişler ki, boşun nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, evdeyiz, bizi kafana takma, seni çok seviyorum, her şeyim canım, sıkma, buradayız, kurban olduğum demiş. Evet, bu şekilde gelmişti. Bir önceki istekmiş bu. Kurban oldum. Bugünler geçecek. Az sabırlı ol. Bugün yeterince sesini sana duyuramadık. Ama yarın telafisini yapacağım. Seni çok seviyorum. Her zaman yanında olacağım. Üzerini dört ört yatarken yarın seninle yine radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum. Rabbime emanetsin. Kurban oldum. Emre Yalçın'dan Kübra Taş'a, en büyük aşkım sensin şarkısı armağan olsun demişler. Evet, bu şekilde gelmiş. Gönlümün kalbime sevdiği az sabır. Gönlümden kalbime sevdiğim az sabır. Güzel günler bizim olacak Allah'ın izniyle. Senin her an her anı beraber yaşıyoruz. Her zaman yanındayız. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Gökyüzünden buluşalım. 12 demiş mesajda. Bu şekilde iletmiş. Tamamdır. Şöyle baktığımda yine mesaj kutuma. Tamam. Evet, Sevim Yeşilyurt'tan çarşamba cezaevinde yatan kızım Zerda Doğan, arkadaşlarım Neslihan Gül, Fatma Nur, Çiğdem, kızlar için seviyorum sizi. Samsun Kapalı'da yatan Anıl Yalçın, Allah'ın izniyle açığa çıkacaksın. Kapalı'dan sabret, çakalların saltanatı aslanlar ayağa kalkana kadardır diyor. Evet, Sevim Yeşilyurt yollamış mesajı, bu şekilde iletmiş. Tamamdır. Evet, bu arada sevgili kardeşlerime selamlar olsun tekrar tekrar. Ve yine öncelikli listede sevgili Merdo kardeşime selamlar, sevgili olsun. Uğur Demiröz'e, Samet Aynay'a, Berkan Sandıkçı, Ahmet Furkan Demir'e, Mert Güneş, Mihran Sayal, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin kardeşime selamlar, sevgiler, bakidir. Gecenin güzel şarkıları bu arada sevgili dostlar. Sevgili Samet Aynay'dan gönlünün kalbinin tabii ki sahibi olan diyor. Nursana Çalık için gelsin diyor. Evet, onlar için de güzel bir şarkı yollayacağım. Evet, onlar için özellikle geliyor. Onların güzel aşkına gidiyor benden.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor bu arada. Hayret nasıl yaşıyorum? Kara kızdan her şeyi Resul Dalbey için gelsin demişlerdi. Onlar için gidecek. Evet, bu arada yine sevgili dostlar, sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Ona buradan selamlarım olsun kardeşime. Birazdan diğer istekleri okuyacağım. Şöyle baktığımda yine öncelikli mesaj kutumda sevgili kardeşim Merdo'ya, Uğur Demiröz'e, Samet Aynı'ya, Berkan Sandıkçı'ya, Ahmet Furkan Demir'e, Mert Güneş'e, Miran Sayal'a, Yasin Ayhan'a, Samet Mutlu, Arda Rengin. Bu öncelikli liste arkadaşlar. Bu şekilde aralarda böyle selamlarımı yolluyorum. Öncelikli listeye eklemek için de bana ulaşıyorsunuz Instagram adresinden. Benim Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Oradan bilgi ve sorularınızı sorabilirsiniz, yollayabilirsiniz. DJ Murat yazın, ekleyin arkadaşlar. Eklemeyenler eklesin. Ve son paylaşımları da beğeni bekliyorum. Onu da hatırlatayım. Güzel bir şarkı geliyor. Bu şarkıyı ben yine Kara Kız'dan her şeyi Resul Dalbey için istenmişti. Yine Samet Aynı'dan da bu şarkı Nursena Çalık için gelsin. Onların aşkına, sevgisine gelsin.
2: Murat yayında.
0: Sinelerdeki en tatlı Buse. Sinelerdeki en tatlı Buse.
2: Murat yayında.
3: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

İşte sevgili dostlar, Bihter'imiz tüm güzelliği devam ediyor 105.0 frekanslarında birbirinden güzel şarkılarla. Valla bu arada yoruldum valla. Burada su duruyor, ben suyu içmeyi unutmuşum yani. Birazdan açacağım kapağını, içeceğim. Ağzım kurudu yani, desem yeri var. Evet, bir mesaj var, şimdi gördüm, kusura bakmasınlar, geç kalmıştı. Köksal Köseoğlu demişler, beni merak etmişsin, sen nasılsan öyleyim. Görüş onaylanırsa diyor, geleceğim ona bazı şeyleri diye ben seni bırakmadım, beni buna mecbur bıraktılar. Ne demek istediğimi anlıyorsun, her zaman yanındayım, seni çok seviyorum. Gözde Bekgöz yollamış bu mesajı ve şarkı olarak da Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan edilmiş. Köksal Köseoğlu'na armağan edilmiş. Evet, Gözde Bekgöz tarafından armağan ediliyor bu güzel şarkı. Tamam, şarkıyı listeme dahil ettim, şimdi yollayacağım. Öncesinde şöyle baktığımda yine bir mesaj vardı burada, değil mi? Selamünaleyküm, ben Yasin Karakoç, buradan A22 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Özcan Karakoç'a, Farican Pekgözlere, farklı koğuşlarda yatmakta olan Nazım Bilgi yine kardeşime çok selamlar olsun. Elbet bir gün bitecek bu hasret. Buradan Sıla Şahin, Samet kardeşlerimden Düştüm Bir Anda şarkısı armağan olsun demişler. Tamamdır, listeme dahil etmiştim, şarkıyı yollayacağım. Evet, sevgili Merdu kardeşime gidiyor şimdiki şarkı, benden armağan olsun. Ardından da Doruklara Sevdalandım şarkısı geliyor, onu da ileteyim arkadaşlar. Ben devam ediyorum, ben buradayım valla. Saat 12'ye kadar.

uykusuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için

0: İşte Murat Şampınar ve Engel sizlerleydi sevgili dostlar. Evet, şöyle baktığımda yine listeme neler var gördüm. Selamünaleyküm, ben Yasin Karakoç. Buradan A22 koğuşunda olan kardeşim Özcan Karakoç'a, Farcan Peközlü Er'e ve farklı koğuşlarda yatmakta olan Nazım Bilgin'e, kardeşime çok selam olsun. Elbet bir gün bitecek bu hasret. Buradan Sıla Şahin, Samet kardeşinden Düştüm Bir Anda şarkısı armağan ediyorum demiş dinleyicimiz mesajında. Evet, bu şekilde gelmiş. Şöyle bakalım yine neler var. Tamamdır. Ben Merve Şenoğlu. Samsun cezaevinde bulunan canım eşim Mustafa Şenoğlu'na benden Ali Kınık'tan bu şarkı senin şarkısı armağan ediyorum. Canım kocam, seni çok çok seviyorum. Bu zor günler birlikte atlatacağız inşallah demiş, Allah'ın izniyle. En kısa zamanda kavuşacağız. Kardeşim Fatih İnan'a diyor. İnan'a da tüm şarkılar armağan ediyorum. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun diyor mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. Tamamdır. Evet, yine mesaj vardı. Var. Onları da okuyacağım. Şöyle bakalım yine nelerin olduğunu. Valla ağzım buruşuyor artık. Evet. Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar olsun demiş. Ben Saffet Kutbay. Kardeşim Uğurcan Güven'e selam eder. Gözlerini öperim. Azerbaycan'dan çok tatlı kaldı şarkısı. Armağanım olsun diyor mesajında. Evet, onları çekitmiş. Evet, yine sevgili Erkan Demiröz. Sevgili kardeşime selamlar olsun Erkan Demiröz'e. Öncelikle selamünaleyküm. Ben Erkan Demiröz. Samsun cezaevinde olan amcam Muhammed Demiröz'e, abim Samet Yıldırım, koğuş arkadaşlarına ayrı ayrı selamlar olsun. Abilerim Uğur Demiröz'e, Sercan Tokaca, Yusuf Kılıcı, Ahmet Kola, Ünal Ekere, Yusuf Fırıncı ve kardeşim Tito Reis'e, Uğur Vural, Samet Ayna, Sefa Hazar, Başarır'a, Hüseyin Demir'a, Salih Çelik Kanat, Ayhan Yahya, Sisko, Emrullah İnce, Emre Kaya, Bektaş, Berat Sözkesen, Mesut Canasma, Mert Canasma, aynı secdeye baş koyduğum Hamza Mır'a selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun diyor. Mesajında Erkan Demiröz yollamış bu mesajı. Evet, yine şöyle bakıyorum. Murat abi selamünaleyküm. Ben Hakkı Kerim Topal. A10 koğuşundaki tüm abi ve kardeşlere selam olsun. Kimseyi unutmadım. Onları çok seviyorum. Verdiğim sözleri unutmadım. Hepsini halledeceğim. Merak etmeyin. Herkese selamlar, sevgiler demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş. Eyvallah. Bu arada yine öncelikli listem var. Sevgili Merdo kardeşime çok çok selam olsun. Ona ve koğuş arkadaşlarına, Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Ahmet Furkan Demir'e, Mert Güneş'e, Miran Sayal'a, Görkem yine Yasin Ay'a ve Hamdi Samet Mutlu'ya, Arda Rengin kardeşime selamlar, sevgiler, Baki'dir. Hepsine ayrı ayrı güzellikler olsun. Eyvallah. Evet, onlar için gidiyor. Tamamdır. Şöyle baktığımda yine neler var. Evet, görüyorum. Uf, nefes alamadım. Abi şarkı çalar mısın lütfen? Şarkı mı? Bu şarkı listemde. Çalar. Listede sırayla gelecek. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Bu arada yüzden kaçırdıklarım var mı diye böyle sessiz kaldım. Hadi bakalım bir şarkı daha gelsin. Şöyle Ahmet Kaya hayranlarına gelsin bu şarkı. Benim sevdiğim şarkılarından bir tanesidir. Ahmet Kaya, söyle. Duyguların müzikte buluştu adres. Murat'tasınız. Tam 105.0. Tutku FM.
1: Sinelerdeki en tatlı Buse.
2: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
3: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

şarkı Ali Kınık sevilen şarkılardan bir tanesiydi. Merve Şenoğlu istemişti. Canım eşim Mustafa Şenoğlu'na benden Ali Kınık'tan bu şarkı senin istenmişti. Evet, bu arada saatler çift sıfır olmuş bile. Veda yavaş yavaş olsun mu? Vedalaşalım mı? Evet, şöyle bir şey var. Sevim Yeşilyurt'tan demişler. Gelen mesaj şöyle baktığımda. Sevim Yeşilyurt'tan çarşamba cezanda olan Zerda Doğan, kızıma Destan Gül, Fatma Çiğdem demiş. Mesaj onlar için gelsin demişler. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Evet, şöyle bakalım. Evet, şöyle bakalım yine. Sağlık tamamdır. Selamun aleyküm abi, yayınlar. Ben Sefa Can Beykoz. Cezanede yatan abi ve kardeşlerime, dostlarıma, canlarıma, yol arkadaşlarıma selam eder. Bir ömür güzel günler kavuşmayı yüce Rabbime dilerim. İsim sayamıyorum. Kimse kızmasın, darılmasın, gücenmesin. Düşmanımızdan çok dostumuz var. Hep dostuz. İsimi saymaya başladım. Bu ne saatin vakti, ne kelimeler, ömür yeter. Güzel abim, dostlarıma benden Eypo'dan Yeraltı çalarsan seviniz demişler. Sefacan Beykoz olmuş kardeşim, eyvallah. Evet, ona selamlar olsun bu arada. Eyvallah, tavlasın. Tamamdır. Şöyle bakayım. Bu şarkı bir gelsin mi? Gelsin bir bakayım. Sonrasında ben buradayım yine.

0: İşte bu şarkı senin şarkın.
1: Bu şarkı dününü unutma. Öyle bir gidişin.
0: Evet, bu arada sevgili Savaş Ağırlı, sevgili kardeşime selam olsun. Yine Ahmet Çimiç, sizlere de selamlar olsun bu arada. Evet, sevgili Savaş Ağırlı'dan yine Barış Ağırlı'ya selamlar, sevgilerle tüm dostlarına, kardeşlerine çok selam söylüyor Savaş Ağırlı. Evet, bu şekilde. Evet, yine gelen mesaj vardı, biraz önce duymadık diyor. Evet, ne demişler? Sevim Yeşilyurt'tan, çarşamba cezanı olan Zerda Doğan, kızıma Neslihan Gül ve Fatma Çiğdem demiş. Mesajı onlara gelsin. Tüm güzel şarkılar armağan olsun, gecenin güzel şarkıları. Allah rahatlık versin demiş bu arada. Sevim Yeşilyurt yollamış. Evet, bu şekilde gelmiş. Evet, bu arada şarkı yine Gözde yolluyor. Tuğrul Karan oğluna armağan olsun. Sıradaki güzel şarkılar demiş. Seni dinliyoruz demişler. Kolay gelsin. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Evet, güzel bir şarkı var. Sıradaki şarkılardan onu yollayacağım. Esenler şarkılardan bir tanesi yine geliyor. Sevgili dostlar. Şöyle baktığımda önce şarkı bir gelsin, ondan sonra yollayayım şarkıyı.

geçmişte sevgili dostlar güzel bir şarkı var. Ahmet Kaya'nın Benden Selam Söyleyin adlı şarkı var. İstenilen şarkılardan, benim de çok sevdiğim şarkılarından bir tanesidir. Bu arada istekti tabii ki bu şarkıda. Gözde istemiş şarkıyı. Benden Selam Söyleyin demiş. Tabii ki oğlu Tuğrul Karahan içinde armağan olsun oğluma demiş. İşte onlar için ve tüm dostlar için de armağan ediyoruz. Listemizdeydi şarkı. Hemen yolladım gitti.

tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günlerimiz.

vardı kışta. Çamura oturduk, iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik, iş işten geçti kirem. Etrafımı sardı ayrık otları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık, iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık, iş işten geçti kivrem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum.

alemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancın. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımda kimse

saati, veda saati. Evet arkadaşlar, bana ayrılan süre burada sona erdi. Elimden geldiğince şarkıları, istekleri yer vermeye çalıştım. Ve hala da şarkılar var. Benden sonra çalacak zaten bu arada. Onu da hatırlatayım. Evet, onu da hatırlatayım. Evet, haftaya cumartesi ve pazar buradayız, biliyorsunuz. Cumartesi ve pazar günleri geliyorum. Pazar, cumartesi günü saat 5'te 8 arasında yayındayım. Cumartesi günü 5'te, pazarda 6'da yayındayım. O şekilde bilin. Evet, 5'te 6. Cumartesi 5'te, pazarda 6'da yayındayım. Akşamları giriyorum ama cumartesi erken çıkıyorum, 8'de biliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada sosyal medyalar önemli. Oradan takip edin. Bildirimleri takip edin. Son paylaşımları beğenin. Oradan sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Ben herkese, hemen hemen herkese gördükçe yazıyorum. Bilgi veriyorum. Elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz yani. Bir konu hakkında, ne hakkında olursa olsun. Biz her şekilde yetişiyoruz herkese. Elimizden geldiğince. Evet, selamlar olsun herkese. Bu arada tüm kader mahkumu ailelerini Allah kurtarsın. Bir an önce ailelerine kavuştursun. Zor bir hayat. Onları da çok seviyoruz, biliyorsunuz. Kader mahkumu dostlarım, kardeşlerimi, ayrı bir güzelliği var. Yıllardır onlarlayız. Onlarlayım daha doğrusu. Evet, bu arada yine öncelikle listemle vedamı gerçekleştireceğim. Sevgili Merdo kardeşime çok çok selam olsun. Onu çok seviyorum. Bilsin isterim. Uğur Demiröz, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Ahmet Furkan Demir, Mert Güneş, Miran Sayal, Yasin Hamdi, Samet Mutlu, Arda Cengin, sevgili kardeşlerime selam olsun. Samet Polat'a, Kibit'e, yine Mustafa Pak kardeşime selamlar olsun. Kanyan Murat, sana da selamlar olsun. Yine bu arada sevgili Murat Tan kardeşime selamlarımı iletirim ayrı ayrı. Hepsine ayrı ayrı sevgiler, selamlarımız olsun. Tüm bu arada bayanlar koğuşuna, bayanlarımıza da, kardeşlerimize de Allah kurtarsın dileklerimi iletiyorum. Ben yoruldum valla. Buradan çorbacı artık gideceğim, lahana çorbası içeceğim arkadaşlar. Österme Pide Salonu'na gidiyorum, sponsorumuza, oradayız. Pazar akşamları böyle ben çıkıyorum buradan, bazen öyle çorba içmeye oraya gidiyorum. Lahana çorbası çok severim ondan dolayı. Haftada bir kere gidiyorum oraya. Yani bu saatte yayın biter, oraya giderim. Oradan da eve artık gider, sabahta kalkar işime giderim. Evet, saat 2-3'te yatıyorum böyle. Sabahta kalkıyorum saat 7'de, işime gücümü başına gidiyorum. İşte son şarkım geliyor. Bırakın. Kardeşime selamlar olsun. Evet, herkese kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Allah sizden razı olsun. Allah sizi bir an önce ailenize, sevdiklerinize kavuştursun. Bir hatamız olduysa affola. Gönüller bir.

Evet sevgili dostlar, bu arada veda ettim ama bir istek vardı, unutmuşum, kusura bakmasın. Evet, Kayseri'de yatmakta olan canım kardeşim Halil Kadir Dizdar'a selam olsun. Volkan Dizdar yolluyor sevgili kardeşim. Ona da buradan selamlar, sevgiler olsun. Kayseri'de yatmakta olan canım kardeşim Halil Kadir Dizdar'a selam olsun. Volkan Dizdar yolluyor. Selamlarımı iletiyorum ona da. Evet, kusura bakmasın. Evet, görüşmek üzere sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Bay bay. Şarkıyı da başa aldım zaten.

ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle, hasretimle büyü, sil gözyaşını eyyar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.

0: zaten ölmüşüm vay.
1: Burada hep aynı şeyleri yapıyorum. Seni tanımayan kimse kalmadı.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?